Emmiş yumurtayı alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor. Alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor. Bu etten kemikler yaratıyor. Daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Etleriyle besleniyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim," dedi, "Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, "Bu adam içinizde üstün olmak isteyen sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun." Nuh, "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: "Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O, Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz." O peygamber şöyle dedi: "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et.
Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için, güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalalet içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır,
Biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Eğer onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de taşkınlıklarına dalıp bocalamaya devam ederler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanında bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde, artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak, ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman
kimlerin tartıları ağır gelirse

İşte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı, sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim. Sen, merhametlilerin üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, İndirdiğimiz, hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getirmeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar, yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense, kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır.
Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tövbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftiraya atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu, hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsnü zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz, fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya, eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa, bilsin ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettiği cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Pis şeyler pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler temiz olanlar içindir. Temiz olanlara da temiz şeyler yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir,
gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin kendilerinden hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsin ki Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah, insanlar için misaller veriyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de, satımın da, kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler. Anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir.

nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var, yoksa şüpheye mi düştüler, ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen çıkacaklarına dair büyük yemin ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen, yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah, içinizden iman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi, onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onlar için hoşnutluğa vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce
öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda,

0: ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların cinsel cazibelerini sergilemeksizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Sizden izin isteyenler, evet işte onlar, Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O, şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah, onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak. Sonra, bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular. Ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler! Bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz, ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa, ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir.
1: Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1-20. ayetlerin yer aldığı 18. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
5: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.
6: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda şimdi 19. cüzdeyiz. 19. cüzde Furkan suresinin son tarafı, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk sırada bizi ideal müminin sıfatları başlığı karşılıyor. Furkan suresinin son tarafında Rahman'ın has kulları ve örnek vasıfları anlatılır. Onlar hayatlarını ibadetle geçirip Allah'ın yasaklarından kaçanlardır. Bu kısımda da ideal müminin vasıfları anlatılmaya devam etmektedir. Onlar mütevazıdır. Cahillerle tartışmazlar. Onlara selam der geçerler. Geceleri Rablerine secde ederler ve kıyamda dururlar. Dua ederler. Harcamaları dengelidir. Ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar ve insan öldürmezler. Zina etmezler. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve hatada ısrar etmezler. Yalancı şahitlik yapmazlar. Boş, faydasız şeyleri vakarlı bir şekilde terk ederler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır gibi davranmazlar. Hemen itaat ederler. Onlar şöyle dua ederler: bize eşlerimizden ve soyumuzdan alnımızın akı olacak nesiller ver ve bizi takva sahiplerine önder, rehber eyle derler. İşte bu seçkin temiz insanlar cennetin en yüksek makamında olacak kişilerdir. Surenin son ayeti şu şekildedir: de ki, duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Evet, 19. cüzde ikinci başlığa geçiyoruz. 19. cüzün ikinci mesajı, ideal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz mesajıdır. Bu cüzde bulunan Şuara suresinde ise insanların peygamberlerin yolunu terk edip yapay gündeme takılmaları tenkit edilir ve bu tehlikeye dikkat çekilir. Çünkü gündemi başkaları belirlemektedir. O günkü cahiliye toplumunda şairler, zalim yöneticilerin ve zenginlerin isteğine göre yapay bir gündem oluşturuyorlardı. Burada cahiliye şairleri sanal gündemin ve algı oluşturmanın sembolüdürler. Şuara suresi bu tehlikeye dikkat çekip insanların peygamber ve kitabın yolu olan sırat-ı mustakimden, yani doğru yoldan nasıl ayrıldıklarını anlatmakta ve önceki peygamberler dönemi ve ümmetlerinden örnekler vererek tehlikenin aslında her asırda yaşandığını açıklamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, 19. cüzün 3. ve son mesajına baktığımızda ideal müminin rehberi kitap ve sünnettir başlığı bizi karşılıyor. Bu cüzde Neml suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Neml suresinde Kur'an'ın insanlar için gerçek bir rehber olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca tarihteki Hazreti Musa, Süleyman, Salih ve Lut peygamberlerin rehberliklerinden örnekler verilmekte, insanları doğru yola getirmek ve sapmalarından kurtarmak için bu peygamberlerin yaptığı tebliğ çalışmaları ve örnek yaşayışları aktarılmaktadır. Bir sonraki cüzümüz 20. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Furkan suresi 21 ila 77. ayetler, Şuara suresi ve Neml suresi 1 ila 55. ayetler yer almaktadır. Furkan suresi 60. ayetle Neml suresi 25. ayetlerde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
1: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.

قال فعلتها إذا وأنا من الله

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Diyorlar. Gerçek şu ki onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün, işte o zaman günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar, perdeler açılacak, melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek hegemenlik Rahman'ındır. Ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: keşke peygamberlerle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul: Rabbim, kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldı, dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya, diyorlar. Oysa biz onun senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki, biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara, ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin, dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Adi, Semud'u, Rez halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır hayır, bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şey beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam, diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı, derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi?
Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik, her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karıştıracak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, bu görevinden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa Allah'a dayanıp güven ve ona hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda o kendi kendine yeterlidir. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine, yine kendisine sor. Onlara, Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz? Derler ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları, yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte

başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz," derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn Mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum, dedi. Allah, hayır, asla böyle olmayacak, buyurdu. Hadi ikiniz de mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince, o da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki,

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir, diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara, ne dediğini duydunuz değil mi? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş, dedi. Musa devamla şöyle dedi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki, o doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını ilah edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm, dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı, diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi git getir onu, diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler. Asa düpedüz bir yılan oluvermiş. Sonra elini çıkardı. O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki seçkinlere şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirlerse, ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız. Musa sihirbazlara, ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler. Onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa biz Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya, kullarımı geceliğin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına, bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz, dedi. Daha sonra onları, Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrailoğullarına verdik. Olaya gelince, arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları, işte yakalandık dediler. Musa, hayır, eminim ki Rabbim benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asanla denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür. Engin merhamet sahibidir.
Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sormuştu. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki ama dedi, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki, İyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olan O'dur. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni Naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennemde küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilir. Artık onlar, o sapkınlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbette alınacak büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler. Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh dediler. Bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh Rabbim dedi. Kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin İşte o mutlak güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.
Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size öğütler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Şöyle cevap verdiler. Sen öğüt versen de, vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ekinlerin meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen hadi bize bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır, dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, dediler. Bu tutumundan vazgeçmezsen, iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum, dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua et. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Ey ki halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınma.

verdiler. Sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, hadi üstümüze gökten azap yağdır. Şuayb, yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir, dedi. Onu yalancılıkla suçladılar. Derken, gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapçayla Ruhul Emin indirmiştir. O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu, inkarı, günahkarların zihinlerine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandırıldıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz, öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu, ilahi öğüdü şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde halden hale girdiğin zaman, seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince, onlara da yoldan sapanlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyi söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsin. Bunlar Kur'an'ın, gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah'tır.

tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine, "Şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim," demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi: "Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa, şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at." Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, "Ey Musa, korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da kusursuz, bembeyaz olarak çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, bu düpedüz bir sihirdir," dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizim mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun," dediler. Süleyman Davud'un yerine geçti. Dedi ki, "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplamış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin." Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve "Ey Rabbim," dedi, "gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni en iyi kullarının arasına kat." Süleyman kuşları gözden geçirdi ve "Hütüdü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı?" diye sordu. "Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım." Çok geçmeden Hütüt gelip dedi ki, "Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur." Süleyman da, "Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin, göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak." Sebe Melikesi adamlarına şöyle dedi: "Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun," denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi: "Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem." Şu cevabı verdiler:

biz güçlüyüz. Zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler. Ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler neyle dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden çok daha değerlidir. Hayır hayır. Bu hediyenizle ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön. İyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim, dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm, diye cevap verdi. Süleyman, tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir. Onun tahtını tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı yoksa anlayamayanlardan mı olacak, dedi. Kraliçe geldiğinde, senin tahtında böyle mi diye soruldu. Tıpkı o, dedi ve ekledi. Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir diye uyardı. Kraliçe, Rabbim, ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, ey kavmim, dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz, dedi. O şehirde 9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim. Sonra velisine, biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik. Gerçekten doğru söylüyoruz, diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu? Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarıysa o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz, demişti.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Furkan suresi 21 ila 77. ayetler, Şuara suresi ve Neml suresi 1 ila 55. ayetlerin yer aldığı 19. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yol.

0: Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Eşref-i Mahlukat, İnsan. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. İsra Suresi 70. Ayet. Bu ayeti kerimede insanın yaratılmış diğer canlılara üstünlüğü bizzat onu yaratan tarafından bildirilmiştir. Kerramna ve faddalna fiilleri üstünlüğü göstermekte, müfessirler bu üstünlüğü kendisine eller ve ayaklar verilmesi, elleri vasıtasıyla yiyip içmesi, diğer yaratıklara karşı hükümle saltanat sahibi olması ve diğerlerinin onun hizmetine verilmesi şeklinde açıklamaktadır. Bu üstünlük ona verilen nimetlerle olduğu gibi yüklenen sorumluluklarla da ortadadır. İnsana nimet ve külfetlerle geçireceği dünyadan sonra hesabını vermek zorunda olduğu bir hayat ikram edilmiş, kendisine varlık bahşedildiği için de bir sınava tabi tutulmuştur. İnsanın iyiyi kötüden ayırmaya başlamasından ölümüne kadar devam eden bu sınav süresince sorumluluklarının farkına varması ve bu süreyi iyi işler yaparak geçirmesi zorunludur. Allah'ın insanı yaratacağını meleklere bildirmesinden söz eden ayete göre insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yeryüzünün yöneticisi olarak yaratılmıştır. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bakara Suresi 30. Ayet. Halife, bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse demektir. Allah'ın halifesi olmak, yeryüzünde adaletle hükmetmek, yeryüzünü imar etmek, hesap gününü unutmamak gibi yükümlülükleri kapsar. Halife, kendisine verilen görevleri onun yerine kullanan kişidir. Malik, sahip değildir ve kendisine verilenin dışında bir gücü yoktur. Bu nedenle kendi istediklerini yapma hakkına sahip değildir. Onun görevi Rabbinin isteklerini yerine getirmektir. Her zorlukla beraber iki kolaylığın olması, Allah'ın darda kalanın duasına icabet etmesi, sıkıntıları gidermesi, insana bu sorumluluğu yüklerken onu belli meziyetlerle donattığını, görevini yerine getirirken karşılaşacağı zorlukları Allah'ın desteğiyle aşabileceğini dile getirmektedir. Bu önemli görev, insanın unutkanlık, dünya nimetlerine gereğinden fazla bağlılık, kibir, şükürsüzlük, acelecilik ve benzeri zaafları yüzünden kesintiye uğrayabilir. O bu özelliklerinden dolayı bazen kendini, bazen Rabbini unutacak kadar ileri gider. Sonuçta insan ismiyle müsemmadır. İnsan kelimesi nisyandan gelir ve insanın unutkan bir varlık olduğunun altını çizer. İbni Abbas'a dayandırılan bir rivayete göre insan kelimesinin aslı insiyandır ve bu ismi almasının nedeni insanın Yüce Allah'ın kendisiyle yaptığı anlaşmayı unutmasıdır. Onun aklını, malını, sağlığını, zamanını kaybetmesine sebep olan alışkanlıkları ve bağımlılıkları da böyle nisyan dönemlerinin sonucudur. Ruhu doyurmadığı zaman insanın başına gelebilecekleri tahmin etmek çok da güç değildir. Bağımlılık bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olmak demektir. Bu durum ister Allah'ın Kur'an'da rics, pislik ve şeytanın ameli olarak isimlendirdiği içki, kumar gibi alışkanlıklar olsun, isterse modern dönemde ortaya çıkan sosyal medya bağımlılığı olsun, hem dünya hayatını ve temsilcilik yönünü tehdit etmesi, hem de korumak zorunda olduğu emanetleri bakımından insan için tehlike arz etmektedir. Kişiliği şekillendiren aidiyetler dinle beslenmemişse, İyilik, kötülük, kâr, zarar, güzel, çirkin ve benzeri kavramlar her insanın kendi dünyasına terk edilmişse, yani bütün bunlar için ortak din dilinden yararlanılmamışsa, insanın zarara uğraması kaçınılmazdır. Din, aklı, canı, malı, nesli korumayı emrederken, insanın bütün

0: zayıf yönlerini gözetmekte, onun zarara uğramasına engel olacak sınırlar çizmektedir. Hududullah adı verilen bu sınırı gözetmek ve onları çiğnememek insanın kendi yararınadır. Allah'ın koyduğu kuralların kulların aşamayacağı bir çizgisi, bir sınırı vardır. O, bu sınırı aşanı cehenneme, muhafaza edeni cennete sokar. Üstelik, ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun emri ilahisi, insanın sadece kendisi için değil, ailesi için de aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dünya ve ahirete hayır ve güzellik olarak katkısı olmayan şeyler, din dilinde malayani olarak isimlendirilir. Sevgili Peygamberimiz, malayaniyi yani faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır buyurmak suretiyle, boş işlerle araya çekilen setin, din güzelliğiyle doğrudan alakası olduğunu gözler önüne sermiştir. Sayılı nefes, sayılı ömür bir gün bitecek. Bu dünyanın keyfi, zevkleri ve tuzakları geride kalacaktır. O halde neden var olduğumuz sorusuna cevap vermek ve varlık bilinciyle yaşamak yerine neden dünyamıza bir getirisi ve ahiretimize bir katkısı olmayan işlerle uğraşıyoruz? Bizi her an gördüğünü bilerek Yüce Yaradan'ın huzurunda kimsenin bilmesini istemeyeceğimiz işleri neden yapıyoruz? Ya da neden bize Allah tarafından ikram edilmiş akıl ve düşünme kabiliyetimizi ortadan kaldırarak bizi başkalarının güdümüne sokacak zafiyetlerin peşine düşüyoruz? Allah Resulüne, müminlerin en akıllısı, şuurlusu kimdir diye sorulduğunda o, ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayatı için en güzel şekilde hazırlanan kimsedir cevabını verdiği halde, biz neden hem aklımızı kullanmıyor hem de ahiret yokmuş gibi davranıyoruz?
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Musa Dağı. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Allah Teala Rum suresinin 41. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Azim olan Allah doğru söyledi. Bu ayeti kerime çevresindeki denge ve düzenin bozulmasında insanın ne kadar etkili olduğuna işaret etmektedir. Kara ve denizler ifadesi insanı kuşatan tüm çevreyi içine almaktadır. İnsanın sebep olduğu bu bozulmadan tabiattaki bütün varlıklar zarar görmektedir. Oysaki Rabbimiz fiziki çevremizi oluşturan yeryüzünü bir düzen ve denge halinde yaratmış ve bu dengeyi koruma sorumluluğunu da insana vermiştir. Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. İnsan çevresindeki pek çok nimetten faydalanma hakkına sahip olmakla birlikte bu nimetlerin sahibi değildir. Çevrenin kendisine emanet olduğunu unutup her şeyi sınırsız tüketebileceğini düşündüğü an hem çevresine hem kendine zarar vermektedir. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın, yoksa gazabıma uğrarsınız. Çevre, yeryüzünde canlı ve cansız bütün varlıkları içine alan, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. İslam, insanın çevresini oluşturan her varlığı ve kainattaki düzeni Allah'ın varlığına delil olarak sunar. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda,

0: ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Allah Teala bu düzenin korunmasını, her şeyi belli bir ölçü içinde kullanılmasını, israftan sakınılmasını ister ve içinde varlığını sürdüren her şeyle birlikte insanın bu çevrenin bir parçası olduğunu hatırlatır. Orada hem siz insanlar için hem de rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlerinizi sağlayacak şeyler meydana getirdik.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Yasin Suresi 5 ve 6. Ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ramazan kutlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil

diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış, besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve "Buyurmaz mısınız?" dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. "Korkma," dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. "Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha," dedi. "Rabbim böyle buyurdu," dediler. "Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur." İbrahim, "Peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir?" dedi. "Biz," dediler, "günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere." Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O ya bir sihirbaz veya bir mecnundur," demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara "Bir süreye kadar faydalanın bakalım," denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. "Azim olan Allah doğru söyledi,"

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman kat

yapsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kâfirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kâfirler

0: size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir. Ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

أُقِّتَتْ. لأي يوم أُجِّلَتْ؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun, birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için, biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkaları

Kullarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: الْوُعُودِ. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1 ila 8. ayetler. Thank you.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: En-Nafi. Hikmetiyle hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan, dilediği mahluku hayırla rızıklandıran. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığa hayrını gösteren Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Fayda vermek anlamındaki nef kelimesinden türeyen Nafi' esması, dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren anlamına gelir. Dar esmasıyla birlikte kullanılan bu iki esma aslında birbirinin tamamlayıcısı gibidir. Şu alemde fayda ve zarar veren her şeyi yaratan yalnızca Allah'tır ve bir kul bir şekilde fayda yahut zarar görürse bu da ancak Allah'ın izni ve bilgisi dahilindedir. Dar esmasını anlatırken Rabbin aslında şerri yarattığını, aynı zamanda insanı da şerri veya hayrı tercih edebilecek kapasitede yaratıp ikisi arasında tercih yapmak üzere serbest bıraktığını anlatmıştık. İşte o şerrin karşısında duran hayrın tamamını da yaratan Allah'tır. Ve Nafi'ye esmasının alem üzerinde tecelli etmesi, görünen ve görünmeyen bütün hayırları kullarına sunmasıyla olur. Hatta kul şerri tercih edip yolundan şaştığında, onun kalbine ilham vermesi yahut şerrin neticesinde karşılaşabileceği fenalıkları hafifletmesi de Nafi'ye esmasının tecellisidir. Kul şerrin farkına varıp yola dönerse onu affetmesi de, hatasını ona unutturarak öncekinden daha hayırlı bir hayat sunması da Nafi'ye esmasının tecellisidir. Peki biz bu hayrın neresindeyiz? Gerçekten şu an içinde bulunduğumuz zamanda, şu yaşadığımız hayatta Rabbin bize hayırlar verdiğine inanıyor muyuz? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan meyilli bir varlıktır. Ruhu akar, gözüne güzel görünen, nefsine güzel gelen her şeye önce meyleder, sonra akar. Bu akıcılık durdurulabilir bir şey değildir. Bu yüzden insanın doğru yere akması önemlidir. Zevk aldıkları neyse o tarafa meyleden insan için doğru tercih yapmak hayattaki en büyük derttir. Düşünsenize sevgili dinleyicilerimiz, bugüne kadar ne çok tercih yaptık. Kimi doğruydu, kimi yanlış. Doğru olanlar hayatımızı kurtardı belki, yanlış olanlardan doğruyu öğrendik. Yaşadığımız hiçbir şey kayıp değil bu yüzden. Yaşadıklarımızın gölgesinde büyüdük ve bugünkü halimize ulaştık. Şimdi duralım ve kalbimizin nereye meylettiğine bir bakalım. Nereye doğru akmak istiyoruz? Ve neler duruyor önümüzde? Bir çağlayan belki ruhumuz ama önümüzde büyük büyük kayalar var. Bazen etrafımızdaki insanlar bu kayalar gibi kocaman dikiliyor önümüzde. Bazen içinde bulunduğumuz şartlar, bazen kendi güçsüzlüğümüz, korkularımız. Çok kez niyet ediyoruz belki doğru yere akmaya ama her seferinde durduruluyoruz. Ne yapmamız gerek ki o kayalar oynasın yerinden? Ne yapsak kendimizi bulacağımız kaynağa akmaya başlarız? Rabbimiz bizi hayra meyleden kullarından eylesin. Kur'an-ı Kerim'de fayda vermek anlamına gelen nef kavramının yer aldığı ayetlere baktığımızda, Allah'tan başka hiç kimsenin bize bir fayda ve zarar verme konusunda bir gücü olmadığını ifade ettiğini görürüz. Allah, size bir zarar gelmesini diler veya bir fayda elde etmenizi murad ederse, ona karşı kimin bir şey yapmaya gücü yetebilir, buyurur Rabbimiz. Evet, bizim başımıza ne gelirse Allah'ın bilgisi dahilindedir. Ama bu, Allah'ın gücünü kulları üzerinde zorbalık yapacak şekilde kullandığı anlamına gelmez. Rabbimiz hep dile getirir. Kula bir zarar gelirse kulun bunu kendi yaptıklarıyla kendine isabet ettirdiğini. Allah bizi gözler, hayra yönlendirir. Hep hayır olacak şekilde müdahale eder ama durduk yere hiçbir kuluna zulmetmez. İnsanın başına zulüm olarak nitelendirdiği ne gelirse kendi yapıp ettiklerindendir. Bazen de elbette biz hiçbir şey yapmadan bir musibetle karşılaşabiliriz. Bu başkadır. Burada Allah şerre meyleden kalbi hayra döndürmek için bir rüzgar estirir. Bir kırılma noktası yaşatır insana ki bütün kırılma noktaları insanın yaradanını fark ettiği hassas noktalardır. Allah'ın fayda ve zarar veren her şeyi yaratacak kadar güçlü olduğunu fark eder insan o anda. Ancak bu kadar kudretli biri varlık ve kainatın yaratıcısı ve yöneticisi olabilir. Hayır ve şer, olan biten her şey, ayrıca onları doğuran veya sağlayan sebeplerin hepsi Allah'ın kudret ve iradesindedir. Bütün bunları fark ettiğinde Nafi esmasına sığınır. Nafi olanın da ancak Allah olabileceğini fark eder. Zararlı gibi görünen bir şeyi sezdirmeden yumuşak bir şekilde faydalı hale getiren, çaresizlerin imdadına yetişen, ihtiyaçtan fazlasını ikram edenin de Rabbi olduğunu anlar. İşte bütün kırılma noktalarında bu lütuflar gizlidir. Rabbimiz bize her musibette hayra meyledip kendine sığınanlardan olmayı nasip etsin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Hayat bir denge üzere akıyor. Acı tatlı, hayırlı şerli, faydalı zararlı her şey birbirini dengeleyerek karşıma çıkıyor. Benim bu dengeyi bozmadan, doğru tercihler yaparak kendi dengemi bulmam gerek. Yaşadıklarım Allah'ın bilgisi dahilinde ise yaptıklarım da Allah'ın bilgisindedir. Ne yaparsam ondan sorumlu olacağım biliyorum. O halde ben doğruya meyletmeye niyet ederim. Bazı tercihlerim çok kolay olacak belki, bazıları çok daha güç. Ben elimden gelen çabayı sarf ederim. Aşamadığım her güçlük içinde Rabbime sığınırım. Sığınırken de bütün hayır ve şerrin Allah'ın kudreti dahilinde bulunduğunu aklımdan çıkarmam. Benim gücüm güvenmekten gelecek. Rabbime güvenirsem dik durabilirim, yoksa çökerim, biliyorum kendimi. O halde benim dayandığım Rabbime kalbimi teslim etmem gerek. Ne kadar zorluk varsa üstesinden gelmem için bana yardım et Rabbim. Bütün kırılma noktalarımda seni fark edebilmeyi ve hayrı tercih edebilmeyi bana nasip et. Ki ben de huzuruna geldiğimde hesabını veremeyeceğim tercihlerim yüzünden mahcup olmayayım sana. Hayır ve şerri yaratan, her türlü hayrı elinde tutan ve dilediğini hayır sahibi yapan ya Nafi'ye, sen ki bize aklımızı, fikrimizi, düşünce kabiliyetimizi verensin. Üzerine ilminden öğretensin. Ya Rab, öğrettiğin şeylerden bizi faydalandır. Bize fayda verecek şeyleri öğret ve bilgimizi arttır. Bizi her tercihi hayır olan kullarından eyle. Şerleri hayra tebdil eden ancak ve yalnız sensin. Hata edersek mahcubuz. Bizi hayra ulaştır. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Kamu Spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu Spotu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Yunus Suresi 61 ila 65. ayetler. Müzik.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Münafikun Suresi 9 ila 11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimselere rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

165. gün. Dilin afetleri. Ayet-i Kerime meali. Siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Bunu da önemsiz sanıyordunuz. Halbuki Allah katında bu büyük bir vebaldir. Nur Suresi 15. ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden uzaklığı doğuyla batı arası kadar büyük olan cehenneme düşüverir. Fetva. Yarışmalarda elde edilecek ödülleri almak caiz midir? İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun kumar kapsamında olup haramdır. Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü almasıyla kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almaksa caizdir. Ancak bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek ve benzeri ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Özün sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صدق الله العظيم.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşuyla boyun eğenlerden başkasına ağır gelir.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Araf Suresi 40 ila 43. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Kuştaşı. Şems Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Sabır. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. Ayet. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Bakara Suresi 155 ila 157. ayetler. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey peygamber, sen sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Nahl Suresi 126 ila 128. ayetler. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Ra'd Suresi 22. ayet. Sen güzel bir şekilde sabret. Me'arid Suresi 5. ayet. O halde sen Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. İnsan Suresi 24. ayet. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde sen ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? Meryem Suresi 65. ayet. Lokman şöyle dedi: Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olana emret, kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Lokman Suresi 17. ayet. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte özü sözü doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Bakara Suresi 177. ayet. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Zümer Suresi 10. ayet. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe en güzel olan davranışla karşılık ver. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Fussilet Suresi 33 ila 35. ayetler. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ali İmran Suresi 142. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de sabera kökünün farklı kiplerdeki kelimeleri 103 yerde geçer. Bütün Kur'an boyunca sabır, Yüce Allah tarafından istenilen bir davranıştır. Buna öncelikle peygamberler örneklik eder. Mekke döneminde sıklıkla anlatılan Kur'an kıssalarında sabır, peygamberlerin ayrılmaz özelliği olarak dile getirilir. Peygamberler ve müminler sabırla sınanmışlardır. Onlar, dünya hayatının zorlukları, sınamaları ve meydan okumaları karşısında Allah'ın kendilerine sabır vermesi için niyazda bulunmuşlardır. Ayetlerde dünya ve ahirette kurtuluşa erecek olanların sabredenler olduğu belirtilmiştir. Sabr kelimesi sözlükte bir şeyi engellemek, tutmak manasına gelir. Mesela Hucurat suresinde kelime sözlük anlamıyla kendini tutmak anlamında kullanılmıştır. Medine'de peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görmek için gelen Temim oğullarından bir grup acele etmiş, kendini tutup doğru davranışlar sergileyememiş, taşkınlık yaparak Hazreti Peygamber'e saygı ölçülerini aşan bir şekilde seslenmişlerdi. Bu olayın ardından gelen vahiy ile şöyle eleştirildiler. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Bu doğrultuda sabır için şu tanım yapılır. Sabır, kişinin kendisini, aklın ve dinin gerekli gördüğü yerde kontrol etmesidir. Başka bir tanım da, sabır, kişinin kendisini arzu ve isteklerine karşı dizginlemesidir şeklindedir. Kur'an'da sabır, ilk Müslümanların baskı ve zorluklar karşısında Allah'ın dinini yaşamak için kararlılık ve direnç göstermeleri, güçlüklere göğüs germeleri anlamında kullanılır. İslam alimleri tarafından Kur'an'ın emrettiği sabrın içeriğiyle ilgili çeşitli tasnifler yapılmıştır. Bunların en meşhuru, başa gelen zorluklara sabır, Allah'a itaatte sabır ve ona isyan etmemekte sabır şeklinde olanıdır. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin şirkte kalma konusundaki inatları da sabera fiiliyle ifade edilmiştir. Onlar da birbirlerine şunu öğütlüyorlardı. Tanrılarınıza bağlılıkta direnin. Müşriklerin güya cehennem ateşine meydan okuyarak inkarda inat edebilme cesaretleri de Kur'an'da şöyle ifade edilir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. İman etmek, iyi bir mümin olmak, Allah'a verilen sözü yerine getirmek, cihad etmek, Allah yolunda harcamak, infak, namaz kılmak, zekat vermek ve takvalı olmak Kur'an'da sabırla birlikte ve yakın olarak işlenen konulardır. Yine Allah'ın dininde kararlı olmak anlamında sabır, Asr suresinde hüsrandan iman, salih amel ve hakkı tavsiye ile kurtuluşun şartlarından biri olarak anılır. Sabrın zıttı, tahammülsüz davranmak, helle ve sızlanmak, feryat ve figan etmektir. Cez. Sabır, Kur'an'da iman ve salih amel kavramıyla bütünleşir. Sabrın kavramsal çerçevesinde şu kelimelerin de yer aldığı görülür. Heva, arzu istek, tevekkül, Allah'a dayanmak ve güvenmek, şükür, itminan ve sekinet, huzur hali, fitne, baskı, iptila, imtihan. Bazı ayetlerde sabır, azm kelimesiyle birlikte kullanılır. Bu kelime, bir işin doğruluğu ortaya çıkınca, yapmakta tereddüt etmemek anlamına gelir. Kelime ayrıca bir ayette peygamberlerin kararlı kimseler olduğunu belirten Ulul Azm tamlaması içinde yer alır. Sabır, hak yolunda kararlı olmaktır. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirileceksiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bu size gerekli olan davranışlardandır. Ali İmran Suresi 186. Ayet. Mekke'de İslam'ı tebliğ sırasında sevgili peygamberimiz, müşriklerden zaman zaman şiddet ve aşağılamaya varan bir karşılık görüyordu. Bir gün peygamberimiz Kabe'nin yanında namaz kılarken, secdeye eğildiğinde Ebu Cehil ve arkadaşları bir devenin döl eşini onun iki omuzu arasına atmışlardı. Bir başka üzücü hadise de Taif'te gerçekleşmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Taif halkına İslam'ı tebliğ etmek üzere gittiği vakit, halk önce onunla alay etmiş, sonra da oradan ayrılıncaya kadar onu taşlamışlardı. Hazreti Ayşe, yıllar sonra bir gün, "Ey Allah'ın elçisi, Uhud gününden daha zor bir günle karşılaştın mı?" diye sormuştu. O da Taif'te karşılaştığı eziyetin Kureyş'ten gördüklerinden de şiddetli olduğunu söylemişti. İlk Müslümanlar da böylesi zorluklar ve sınamalarla karşılaştılar. Mekkeli müşrikler onlara ağır işkenceler yaptılar. Bu Müslümanlardan biri de Habbab bin Eret'ti. Müşrikler onu bir ateşin üstüne sırt üstü yatırmış, içlerinden biri de onun göğsüne basmıştı. Habbab bir gün, "Ya Resulallah, bizim için Yüce Allah'a dua etmez misin? Ondan yardım dilemez misin?" demişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti: "Sizden önceki ümmetlerden öyle kimseler vardı ki, etinin altındaki kemiği ve sinirleri demir tarakla taranır da, bu işkence onu dininden döndüremezdi. Boğazına testere konulur ve vücudu ikiye ayrılırdı da, bu onu dininden döndüremezdi." Mekke döneminde Kur'an Hazreti Peygamber'e önceki peygamberlerin mücadelelerini birçok kez örnek göstermiştir. Allah'ın elçileri onun yolunda kararlılıkla yürümüşlerdi. Hatta kimi bu uğurda hayatını feda etmişti. Hazreti Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem önceki elçiler gibi Allah'ın emirlerini sabırla yerine getirmeliydi. Tıpkı Hazreti Nuh'un yaptığı gibi müşriklerin karşı koymasına, hatta onların tehdit ve baskılarına rağmen vahyi çekinmeden bildirmeliydi. Hazreti Nuh'un halkından sonra Ad ve Semud halkı da inkarda inat etmişti. Onlara gönderilen peygamberlere de putlara inanmaktan vazgeçmeyen halkları tarafından şiddet uygulanmıştı. Buna karşın peygamberlerin cevabı şöyle olmuştu: "Bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gerip sabredeceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler." Hazreti Peygamber ve ilk Müslümanlar da şimdi benzeri baskılar ve aşağılamalarla karşılaşıyordu. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Bu yüzden de Hazreti Peygamber'in Ülül Azm övgüsünü almış peygamberleri izlemesi istendi. Azim ve kararlılık sahibi Ülül Azm peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Yüce Allah ondan sabırla görevini yerine getirmesini istedi. Ayrıca ona Cenab-ı Allah'ın himayesinde bulunduğunu, onun zafer vaadinin gerçek bir söz olduğu bildirilmişti. Bu, Hazreti Peygamber'in zorluklara göğüs germesi için güçlü bir destekti. Müslümanlar, hicretten sonra da hak yolda olmanın getirdiği zorluklarla karşılaştılar. Medine'de de Mekkeli müşrikler onları rahat bırakmıyordu. Müminler Medine'de ayrıca ehli kitabın ve münafıkların sözlü saldırıları ve ihanetleriyle karşılaştılar. Ama onlar hak yolda sabredip dayanmanın Allah'ın kesin emri olduğunu çok iyi öğrendiler. Bu dönemde hakkın ve adaletin yerleşmesi, zulmün ve baskının engellenmesi yolundaki mücadelede savaşa izin verilmişti. Cihat, maldan ve candan geçmeyi gerektiren samimiyet ve kararlılığın sınandığı zor bir görevdi. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Nitekim Bedir zaferinden sonra Uhud savaşı Müslümanlar için büyük sınavlardan birisi olmuştu. Müslümanlar Bedir gibi bir zafer beklerken bu savaşta büyük kayıplar verdiler. Müminlerin bu savaşta sabredip sonuna kadar Hazreti Peygamber'in emrine uymaları gerekiyordu. Bazıları onun açık ve kesin emrine karşın ganimetin peşine düşerek yerlerini terk ettiler. Bu yüzden savaşın sonunda Müslümanlar bir bozgunla karşılaştılar. Bunun ardından Allah onları hem teselli etmiş hem de hak yoldaki azimlerini terk etmemeleri için uyarmıştı. Müminlerin sabırlı olmaları, yani zorluklara göğüs gererek kararlılık göstermeleri gerekiyordu. Nitekim Uhud Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Ali İmran Suresi şu ayetle biter. Ey iman edenler! Sabredin, isbiru, kararlılıkta yarışın, sabiru. Düşmana karşı hazırlıklı olun, birbirinize dayanıp bağlanın. Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilirsiniz. Ayetteki sabrın isbiru emriyle müminlerden İslam'da ve onun yükümlülüklerini yerine getirmede kararlı olmaları istenmiştir. Zor durumlarda da kolay durumlarda da bu kararlılık sürmelidir. Sabırda yarışın sabiru kelimesiyle de onlara sabır konusunda hep birlikte düşmandan daha kararlı olmaları emredilmiştir. Allah'ın dinini yüceltene kadar birlikte ve kararlılıkla gayretin sürdürülmesi gerekmektedir. Mücadelede iki taraf da zafer için sabır gösterir. Zafer, daha sabırlı olan ve kararlılığını sürdüren tarafındır. Sonuna kadar direnilmedikçe de sabır gösterilmiş olmaz. Bu ayetteki sabiru emrini sadece savaşla ilgili değil, hayatın her alanında kapsamlı bir mesaj olarak almak gerekir. İslam toplumlarının her alandaki başarıları da kesintisiz kararlılığın ve gayretin bir ürünü olacaktır.
0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Nahl Suresi 10 ila 14. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı, artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki, kurtuluşa eresiniz. Ama onlar, bir ticaret veya eğlence gördüklerinde, ona yönelip, seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan, eğlenceden de, ticaretten de üstündür. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah, doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Kamu spotu.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Nazım Ay. Müzzemmil Suresi 20. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubunda böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha iyi ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Rıdvan Ovalı. Kıyamet Suresi 1-30. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda şimdi 19. cüzdeyiz. 19. cüzde Furkan suresinin son tarafı, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk sırada bizi ideal müminin sıfatları başlığı karşılıyor. Furkan suresinin son tarafında Rahman'ın has kulları ve örnek vasıfları anlatılır. Onlar hayatlarını ibadetle geçirip Allah'ın yasaklarından kaçanlardır. Bu kısımda da ideal müminin vasıfları anlatılmaya devam etmektedir. Onlar mütevazıdır. Cahillerle tartışmazlar. Onlara selam der geçerler. Geceleri Rablerine secde ederler ve kıyamda dururlar. Dua ederler. Harcamaları dengelidir. Ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar ve insan öldürmezler, zina etmezler. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve hatada ısrar etmezler. Yalancı şahitlik yapmazlar. Boş, faydasız şeyleri vakarlı bir şekilde terk ederler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır gibi davranmazlar. Hemen itaat ederler. Onlar şöyle dua ederler: bize eşlerimizden ve soyumuzdan alnımızın akı olacak nesiller ver ve bizi takva sahiplerine önder, rehber eyle derler. İşte bu seçkin temiz insanlar cennetin en yüksek makamında olacak kişilerdir. Surenin son ayeti şu şekildedir: de ki, duanız kulluğunuz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? Evet, 19. cüzde ikinci başlığa geçiyoruz. 19. cüzün ikinci mesajı, ideal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz mesajıdır. Bu cüzde bulunan Şuara suresinde ise insanların peygamberlerin yolunu terk edip yapay gündeme takılmaları tenkit edilir ve bu tehlikeye dikkat çekilir. Çünkü gündemi başkaları belirlemektedir. O günkü cahiliye toplumunda şairler, zalim yöneticilerin ve zenginlerin isteğine göre yapay bir gündem oluşturuyorlardı. Burada cahiliye şairleri sanal gündemin ve algı oluşturmanın sembolüdürler. Şuara suresi bu tehlikeye dikkat çekip İnsanların peygamber ve kitabın yolu olan sırat-ı mustakimden, yani doğru yoldan nasıl ayrıldıklarını anlatmakta ve önceki peygamberler dönemi ve ümmetlerinden örnekler vererek tehlikenin aslında her asırda yaşandığını açıklamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, 19. cüzün 3. ve son mesajına baktığımızda İdeal müminin rehberi kitap ve sünnettir başlığı bizi karşılıyor. Bu cüzde Neml suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Neml suresinde Kur'an'ın insanlar için gerçek bir rehber olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca tarihteki Hazreti Musa, Süleyman, Salih ve Lut peygamberlerin rehberliklerinden örnekler verilmekte, insanları doğru yola getirmek ve sapmalarından kurtarmak için bu peygamberlerin yaptığı tebliğ çalışmaları ve örnek yaşayışları aktarılmaktadır. Bir sonraki cüzümüz 20. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين.

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

لم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمري

ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki, onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün, işte o zaman günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak. Ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar, perdeler açılacak, melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik Rahman'ındır. Ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek. Keşke peygamberlerle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul, Rabbim, kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar

ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük. Ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki bu görevimden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa Allah'a dayanıp güven ve ona hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda o kendi kendine yeterlidir. Gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine, yine kendisine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler. Ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan,
Yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyen için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tevbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar! Kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin? Ey inkârcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsin Mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkârcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum, dedi. Allah, hayır, asla böyle olmayacak, buyurdu. Hadi, ikiniz de mucizelerimize gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım.
Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar verdi.

Kur'an'ı öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince, o da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara, ne dediğini duydunuz değil mi dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki, o doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını ilah edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerdensen hadi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa düpedüz bir yılan oluvermiş. Sonra elini çıkardı. O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun adamlarına şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirse ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, eğer üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır değil mi dediler. Firavun, evet dedi. O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız. Musa sihirbazlara, ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa biz Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya, kollarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz tedbirli tek vücut bir topluluğuz dedi. Daha sonra onları Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrailoğullarına verdik. Olaya gelince arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa, hayır eminim ki Rabbim benimledir. Bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güçlüdür, engin rahmet sahibidir. Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sormuştu.
Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki ama dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki, iyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni naim cennetlerine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir. Artık onlar, o sapkınlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler. Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim dedi. Kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının.
Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Şöyle cevap verdiler. Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, hadi bize bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler. Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri Yaradan'a saygılı olun. Şöyle cevap verdiler. Sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, hadi üstümüze gökten azap yağdır. Şuayb, yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir dedi. Onu yalancılıkla suçladılar. Derken, gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi.
O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Şüphesiz bu Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapçayla Ruhul Emin indirmiştir. O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu, inkarı günahkarların zihnine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu ilahi öğüdü şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki,

Şairlere gelince, onlara da yoldan sapmışlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsin. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an, sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki, ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da, kusursuz bembeyaz olarak çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, bu düpedüz bir sihirdir dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz, Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman, Davud'un yerine geçti. Dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim dedi. Gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi şeyler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve hüdhüdü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini de gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye

yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler. Ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler neyle dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha değerlidir. Hayır, hayır, bu hediyenizle ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön. İyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diye cevap verdi. Süleyman tahtı yanı başında yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir. Onun tahtını tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı yoksa anlamayanlardan mı olacak dedi. Kraliçe geldiğinde senin tahtında böyle mi diye soruldu. Tıpkı o dedi ve ekledi. Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir diye uyardı. Kraliçe, Rabbim ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, ey kavmim dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. O şehirde 9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim. Sonra velisine, biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik. Gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu? Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik? İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarıysa
o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz demişti. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Yasin ve Dua.

0: aleyhissalatu vesselam Efendimizin aziz, şerif, latif, ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bütün peygamberan-ı izam ve Resul-i kiram efendilerimizin de ruhlarına hediye eyledik, ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Ali ezvacı tahirat, ashab-ı güzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in, tebev tabi'in, etbu tabi'in, e'imme-i müştehidin, muhaddisin, müfakkihin, huffaz, hamele-i Kur'an, nevvarallahu merakidehum ve ceale'l cennete mesvahum hazaratının da ruhlarına hediye eyledik, ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımız uğrunda canlarını feda eden bütün şehit ve şühedanın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yer altında isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hasaten radyoları başında bu Yasin-i Şerif'i dinleyen kardeşlerimizin, bir cümle bütün gelmiş ve geçmişlerinin de ruhlarına hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yarın bizler de onların haliyle hallendiğimizde şöyle ki buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah Allah diyerek çene kapamayı, sağımızda Kur'an, gönlümüzde iman ile huzuruna varan bahtiyar kullar zümresine cümlemizi ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu cennet vatanımızı ilel ebed payidar eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımıza kıyamete kadar düşman ayağı bastırtma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, minarelerimizden ezanlarımızı dindirtme ya Rabbi. Bayrağımızı sancaklardan indirtme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yeryüzünde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizi en yakın zamanda o zalimlerin zulmünden kurtarıver ya Rabbi. Zalimlere karşı muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Kazançlarımızı bereketli eyle. Kazançlarımızı helalinden eyle. Haram lokmayı şu boğazımızdan geçirtme ya Rabbi. Yapmış olduğumuz şu duamızı Kâbetullah ve Ravza-i Mutahhara'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Sana açılan şu ellerimizi, sana yönelen şu gönüllerimizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Amin diyen şu dillerimizi, şu naçiz bedenimizi nar-ı cehiminden azad eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i için, dualarımızın kabulü için ve kâffe-i ehli iman ve ehli samer vahiy için, Allah rızası için. El-Fatiha.
1: Yasin ve Dua. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazar-ı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı bizlere farklı isimler ve farklı sıfatlarla tanıtmıştır. Elbette ki bu yüce peygamberi bir ismiyle bir sıfatıyla tanıyabilmek mümkün görünmemektedir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın o güzel sıfatlarından bir tanesi de şahit olma sıfatıdır. Gerçekten kainatın efendisi Muhammed Aleyhissalatu Vesselam hayatın bütününe şahitlik yapmaktadır. Hele biz müminler için onun gibi bir şahidin varlığı, müminlerin lehine şahitlik yapabilecek olan bu yüce peygamberin varlığı bulunmaz bir nimettir. Allahü Zülcelal, kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde Ahzab suresinin 45. ayeti kerimesi, Fetih suresinin 8. ayeti kerimesi ve Müzzemmil suresinin 15. ayeti kerimesinde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı şahit olarak vasıflandırmıştır. Ve yüce Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a seslenirken, "Ey Peygamber, seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik." buyurmak suretiyle ümmeti Muhammed'e çok büyük nimetler sunduğunu anlatmıştır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bu ifadelerine kulak verdiğimiz an, bu ifadeler her birimizin gönül dünyasına apayrı bir mutluluk sunmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü, inna erselnâke şahiden ve mübeşşiran ve nezîrâ. Evet, baktığımız zaman bir peygamber var önümüzde, bize rehberlik etmek üzere gönderilmiş bir peygamber. Bu yüce peygamberin en önemli vasfı onun bize rehber ve elçi olmasıdır. Bu vasıfların yanında bize şahitlik ediyor olması Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda bizi bir şahit olarak desteklemesi de apayrı bir nimettir. İnsanlar davalarını ispat edebilmek için herhangi bir sıkıntılı halde şahitler ararlar. İyi şahitler, güvenilir şahitler, sözü dikkate alınır şahitler herkes için hayatın vazgeçilmezidir. Herhangi bir davayı veya herhangi bir konuyu ispat etmek istediğimizde eğer iyi bir şahidimiz varsa toplumun bütün kesimleri tarafından biz kabul edilen bir kişi oluruz. Doğru bir şahit bulamazsak, toplumun kabul ettiği, baş tacı edebildiği değerli bir şahidi bulamazsak, o takdirde davamızı ispat etme şansımız yoktur. Allah Celle Celaluhu, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı insanlığa şahit olarak göndermiş. Aynı zamanda da İslam davetini, hak dini anlatmayı ona bir vazife olarak yüklemiştir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, bir yönüyle Allahu Zülcelal adına şahitlik yaparken, diğer yönüyle iman eden, yüce yaratıcıyı kabul eden ve Allahu Zülcelal'in huzurunda teslimiyet arz edenlere de şahitlik yapmaktadır. Bizim baktığımız açıya gelince, kainatın efendisi Aleyhissalatu Vesselam elbette vahyin şahididir. Allah'ın birliğinin şahididir. Gönderilen kitapların tamamının şahididir. Cennetin, cehennemin şahididir. Hesap gününün şahididir. Namazın şahididir. Orucun şahididir. Kötülük yapanların neticesinde uğrayacak oldukları o elem veren azabın da şahididir. Ama biz biliriz ki o peygambere iman eden, onu baş tacı eden her bir müminin en kıymetli şahididir. Öyle bir şahittir ki o, onun şahitliği her birimizi Allahu Zülcelal'in huzurunda kıymetli hale getirir. Bu benim ümmetimdendir dediği dakikalarda Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda şahitlerin dinleneceği o günde

her birimize şahitlik edecektir. O gün öyle bir gündür ki, o günde insana bir şahit lazımdır. İşte Muhammed aleyhissalatü vesselam, dünya hayatındayken Allah Celle Celaluhu adına dinin hükümlerini anlatan bir şahittir. Ahiret yurduna göçtüğümüz zaman da o yüce yaratıcının emirlerine inanan, onları baş tacı eden, hayat prensibi haline getiren o güzel insanlara, o güzel Müslümanlara Allah'ın huzurunda şahitlik yapacaktır. Yani dünyadayken tabiri caizse Allahu Zülcelal'in emirlerinin şahidi, ahiret yurdunda ise Allahu Zülcelal'e kul olmaya çalışan ve Rabbinin huzurunda hesabı bekleyenlerin şahidi. Bu ne büyük bir nimet. İnsanoğlu şöyle derince düşünebilse, Allahu Zülcelal'in yüce bir peygamberi bir gün bana şahitlik edecek. Bunu derince düşünebilse gerçekten ne yapacağının farkına varır. Biz şunu çok iyi biliriz ki, dünya hayatında hangi olayla karşılaşırsak karşılaşalım, bizi destekleyecek olan kişinin yapısı, özelliği, toplumdaki değeri, onun bilgisi, milli ve manevi değerlere olan saygısı bizi kesinlikle güçlü hale getirecektir. Ahiret yurduna gittiğimiz zaman da kendisi dikkate alınan, baş tacı edilen, buyur sen geç denilen çok önemli bir şahide muhtacız. İşte o şahit bizim için Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Öyle ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yüceliğini anlatabilmek için yine güzel şairimiz Şeyh Galib'in belki bir iki mısrağına ihtiyacımız vardır. Der ki, Sultanı Rusul, Şahı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti serametsin efendim. Yani sen peygamberlerin en üstünüsün, sultanısın. Sen muhtaçların derdine derman olan kişisin. Öyle ya, Allahu Zülcelal'in huzuruna vardığımız dakikalarda, hesap defterlerinin ortaya konulduğu dakikalarda, Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ümmetim, ümmetim diye Rabbimize yalvardığı dakikalarda, bizim en güçlü şahidimiz, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun şahit olması, bize şahitlik yapması, o güzel sıfatıyla şahit peygamber olarak bizleri yüce yaratıcının huzurunda tezkiye etmesi, bunlar güzel insanlardır, samimi Müslümanlardır, benim ümmetimdir demesi bizim hesabımızı elbette ki rahatlatacaktır. Bizler Muhammed aleyhissalatü vesselama bu dünyadayken öyle ümmet olmalıyız ki onun şahitliğini hak edebilen bir kul olarak Rabbimizin huzuruna varmalıyız. Öyle ümmet olmalıyız, Muhammed aleyhissalatü vesselamın sünnetini öyle yaşamalıyız ki, öyle doğru konuşan, öyle güzellikler yapan, insanları Allahu Zülcelal'in hak dinine davet eden ve bu hak dini en iyi şekilde yaşayabilen öyle güzel kullar olmalıyız ki, huzura vardığımızda Muhammed aleyhissalatü vesselamın bunlar benim ümmetimdir diyebilmesini çok daha rahat hale getirebilelim. İyi bir mümin, Muhammed aleyhissalatü vesselamı hakkıyla tanıyabilen mümindir. İyi bir mümin, peygamberinin kendisine kolaylıkla şahitlik yapabilmesi için, peygamberinin huzurunda onun beklediği ve ümit ettiği bütün davranışları sergileyebilendir. Özetlersek, yalan konuşmayan, doğru işler yapan, insanların hak ve hukukuna zarar vermeyen, Allahu Zülcelal'in emrettiği ölçülerde tesettüre bürünebilen ve kulluk yaparken Allah'ın rızasını gözetebilen her bir mümin, Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan hak ettiği şahitliği elbette bulacaktır. Bizler Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın bizim lehimizde yapacak olduğu şahitliğine gerçekten muhtacız. O şahitliği elde edebilmek için bir ömür gayret göstermeli, birbirimize destek olmalıyız. Bir başka Nazarı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Lokman Suresi 31 ila 34. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kırk ayette iman.
2: Allah Teala Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kullarım sana beni sorduklarında, bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde,

0: duacının dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: İman, kişinin bir şeyi gönülden benimsemesi, ona içten inanmasıdır. İslam'a göre iman, kişinin son peygamber Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'dan getirdiği her şeyin doğru olduğunu kabul etmesi ve ona gönülden inanmasıdır. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle, iman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, yani öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerre inanmaktır. İman esaslarına gönülden bağlananlara mümin denir. Mümin, Rabbinin kendisine yakın olduğunu bilir. Onu görüyormuş gibi hayatını sürdürür. Zira müminin Allah'ın kendisini gördüğüne, duyduğuna ve koruduğuna olan inancı tamdır. Mümin, Rabbi ile olan en yakın ve samimi ilişkisini duada bulur. Nitekim dua, müminin Rabbine olan inancının ve güveninin en büyük göstergelerinden biridir. Mümin inanır ki, dua ettiğinde duasına karşılık veren Allah Teala'dır. O, elini semaya açtığında, kendisinin aciz, Rabbinin ise sonsuz kudret sahibi olduğunun farkındadır. Allah, yoktan var ettiği kullarını emirlerine uymaya, yasaklarından kaçınmaya davet eder. Mümin ise, Rabbinin bu davetine samimiyetle icabet eder. Her işinde imanın gereği olarak Allah'ın rızasını gözetir. Çevresindekilere güven verir, hiç kimseyi asla incitmez. Mümin, Rabbine iman etmekle doğru yola ulaşabileceğinin farkındadır. Zira mümin bilir ki, kendisini dünyada doğru yola erdirecek, ahirette ise cennete ulaştıracak en sağlam kılavuz imandır.
2: 40 ayette iman.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Rum Suresi 11 ila 19. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün, günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içinde bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudi!

0: diler. Başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadın mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu. Şura Suresi 1 ila 9. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim Ayn Sin Kaf. Ey Muhammed, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Zariyat Suresi 1 ila 23. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ramazan Aran. Fecr Suresi 1 ila 30. Ayetler.

التي لم يخلق مثلها في البلاد.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennemle getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Kâf Suresi 30 ila 37. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir. İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinen ve tamamen Rabbine dönük bir kalb ile gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup, yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi, ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları, sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih Kaya. Fatır Suresi 1 ila 7. ayeti kerimeler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibi de odur. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın.

aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Bakara Suresi 168 ila 176. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer ona kulluk ediyorsanız, Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Nazihat Suresi 1 ila 26. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün sarsılan şiddetle sarsılır, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir, insanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz, biz çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Mü'min Suresi 38 ila 48. ayet-i kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar,

ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara "Biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz?" derler. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler: "Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Rum Suresi. Rum Suresi 60 ayettir. Musaf sıralamasında 30. suredir ve tamamı 21. cüzde olan 6 sayfadan oluşur. Mekke döneminin sonlarında inen sure, huruf-u mukatta'dan elif, lam, mim harfleriyle başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu harflerle başlayan 6 sureden biridir. Rum Suresi'nden hemen önceki Ankebut suresiyle ardından gelen Lokman ve Secde sureleri aynı harflerle başlamaktadır. Sure ismini ikinci ayette geçen ve Bizans için kullanılan Rum kelimesinden almıştır. Dönemin süper gücü konumundaki Bizans, ateşperest İran karşısında yenilgiye uğramış, Mekke müşrikleri bu durumdan kendilerine pay çıkararak Müslümanlarla alay etmeye başlamışlardı. Onlara göre Allah, Müslümanların iddia ettiği şekilde mutlak güç olsaydı, ehli kitap olan Bizans'a yardım ederdi. Oysa savaşı kendileri gibi müşrik İran kazanmıştı. Yüce Allah, onlar bu yenilgilerinden birkaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün inananlar istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir. Buyurmak suretiyle inananları teselli etmiştir. Rum Suresi 3 ila 5. ayetler. Nitekim Müslümanların Bedir Savaşı'nda müşrikleri yenerek zafer kazandıkları 624 yılında Rumlar da Persleri yenmiş, böylece Allah'ın vaadi gerçek olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığının delillerinden söz ederken kullanılan ve min ayatihi formundaki ayetlerden 7 tanesi Rum Suresi'nde yer alır. Bu ayetler Allah'ın varlığını onun nimetleri üzerinden açıklamaktadır. Allah'ın insanları topraktan yaratması. Rum Suresi 20. ayet. İnsana huzur ve sükun bulması için kendi cinsinden eşler yaratması, erkek ve kadın arasında

arasına sevgi ve merhamet yerleştirmesi. Rum Suresi 21. ayet. Gökleri ve yeri yaratması, insanları farklı dil ve renklerde yaratması. Rum Suresi 22. ayet. İnsanın gece uykuyla dinlenmesi, gündüz Allah'ın lütfundan nasibini araması. Rum Suresi 23. ayet. Korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirip toprağı onunla diriltmesi. Rum Suresi 24. ayet. Yerden göğe kadar kainatı bir düzen içinde yaratması. Rum Suresi 25. ayet. İnsana rahmetinden tattırması, emriyle gemilerin denizde yüzmeleri, lütfundan rızık aramak ve şükretmek üzere rüzgarları göndermesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Rum Suresi 46. ayet. Sure, Allah'ın kudretine işaret eden başka konulara da yer vermiştir. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah, onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir. Yüceler yücesidir. Rum Suresi 40. ayet. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Surede peygamberlerinin ismi anılmadan eski kavimlere işaret edilmiş, Mekke'deki inkarcıların kendilerinden güçlü, yeryüzünü imarda onlardan daha çok çalışmış oldukları halde Allah'ın emirlerine boyun eğmedikleri için helak ettiği toplulukların akıbetinden ders almaları istenmiştir. Yine onlar, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Rum Suresi 9. ayet. Rum Suresi'nde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Rum Suresi'nin 17 ve 18. ayetleri namazın vakitlerini açıklamakta ve namaza devamı emretmektedir. O halde akşama girdiğiniz zaman da, sabaha girdiğiniz zaman da Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgünün ona mahsus olduğunu görerek öğle vaktinde de sonrasında da onu yüceltin. 30. ayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında insanoğlundan hanif olarak yani özünü bir Allah'a bağlamış bir şekilde dine yönelmesi, Allah'tan başka şeylerden, İslam'ın dışındaki tüm batıl dinlerden yüz çevirip dini ve kulluğu yalnız Allah'a mahsus kılması istenmektedir. İnsanın yaratılışında Allah'ın varlığını ve birliğini tanımaya doğru doğal bir eğilim vardır. Allah nasıl göze görme kabiliyetini vermişse, fıtrata da onu tanıma ve kul olma yatkınlığını vermiştir. Fıtrat denen bu durum, hazır bir Allah inancı değildir. Ancak bir arayış ve çabayla birlikte, uygun bir çevrede gerçekleşebilecek dini kabule hazır olmanın ifadesidir. Bozulmamış selim bir kalbe ve akla sahip insan, dini almaya müsaittir. İmanın hakikatine ulaşmak, aklın vahye tabi olmasıyla gerçekleşir. Ayette ayrıca Allah'ın yaratmasında değişme olmaz buyurulmaktadır. Müfessirler bu ifadenin Allah'ın esas yaratışı olan fıtratın gereği dışına çıkarak onu bozmaya, değiştirmeye kalkışmayın şeklinde anlamının mümkün olduğunu dile getirmişler. Bununla birlikte Allah'ın yarattığı fıtrata uygun olmayan bir din uydurmaya, ahkam koymaya kalkışmayın anlamına gelebileceğini de söylemişlerdir. 31. ayette gönülden ona yönelin emrinde geçen münib kelimesi ona dönün, tövbe edin, ona itaati sürdürün gibi anlamları içermektedir. Yüce Allah ayetin devamında kullarına kendisine saygısızlıktan sakınmalarını, namazı kılıp şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp fırkalara ayrılanlardan olmamalarını emretmektedir.

Suresi 31 ve 32. ayetler. Allah'ın dinine yönelme emri 43. ayette benzer kalıplarla tekrarlanmıştır. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. Rum suresinde yer alan ilahi emirler arasında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, akrabaya, yoksula ve yolda kalmışlara Allah için ikramda bulunmak, onun rızasını celbetmeye sevk eden işler olarak sıralanmaktadır. Rum suresi 38. ayet. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar onu verenlerdir ayetinde ilk defa geçen riba, faiz kelimesi Medine döneminde tamamen yasaklanacak olan haksız kazancın kötülüğünden söz etmektedir. Rum suresi 39. ayet. Kelimenin Kur'an'da ilk defa kullanıldığı yer burasıdır. Zekatla birlikte anılması da manidardır. Faizde karşılıksız almak, zekatta karşılıksız vermek söz konusudur. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Ayeti, suların kirlenmesi, ormanların yok olması, ekolojik dengenin bozulması gibi birçok felaketin temelinde insanın olduğunu, onun yanlışlarının zararını yalnız kendisinin değil, çevresinin de çektiğini göstermektedir. Rum suresi 41. ayet. Bununla birlikte manevi bunalımların, farklı inanç ve sapkınlıkların ortaya çıkması da insan davranışlarının sonucudur ve insan daha dünyadayken yaptıklarının sonucuyla yüzleşmektedir. Rum suresinin 48. ayeti, yeniden diriltilme konusunda kainattan örnekler vermekte ve insanı tefekküre davet etmektedir. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak, ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Allah'ın ibret olarak gösterdiği örnekler ancak inananlara etki eder. Görmek isteyen görür. Ayetler Allah'a karşı kalbinde hürmet besleyene yol gösterir. Bu gerçeği Resulüne hatırlatan Yüce Allah, bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin, buyurmuştur. Rum suresi 52 ve 53. ayetler. Bu durumda Allah'ın elçisine düşen sabretmektir. İnançsızların durumu ona ümitsizlik vermemelidir. Rum suresi 60. ayet. Rum suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Rum suresinde insanın nankörlüğünü ön plana çıkaran ayetler, onun duygu durumunun Rabbine karşı bile nasıl sürekli değiştiğini, bir sıkıntı anında ona sığınıp yalvarırken, feraha çıktığında hemen şirke düştüğünü gözler önüne sermektedir. Rum suresi 33. ayet. Dünya hayatında kendisine mühlet verilmesi insanı aldatmaktadır. Gerçeği gördüğünde iş işten geçmiş olacaktır. Rum suresi 34. ayet. İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Ayeti, dünyada kendisine isabet eden iyiliği sonsuz zanneden insanın bir sıkıntı anında hemen yese düştüğünü ifade eder. Rum suresi 36. ayet. Oysa nimetler de, sıkıntılar da dünya hayatının bir parçasıdır ve dünya gibi geçicidir. Başa gelen musibet karşısında sabretmek, mutlaka biteceğini bilerek beklemek gereklidir. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Ayeti de benzer şekilde insanın aceleci ve sabırsız yönüne dikkat çekmektedir. Rum suresi 51. ayet. İnsan yararlı işlere odaklanmalı, hem dünyasına hem ahiretine fayda sağlayacak işlerle uğraşmalıdır. Rum suresi 44. ayet. Bilinmelidir ki Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir.

0: Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Rum Suresi 45. ayet.
1: Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

الحق وزهق الباطل وقل جاء

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 103. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Namaz, vakitlere bağlı bir ibadettir. Yüce Allah'a ibadet etmenin en önemli şekli olan namaz, Müslümanın günlük yaşamının bir parçasıdır. Bununla birlikte Rabbimiz bize yolculuk, savaş ve hastalık gibi durumlarda bazı kolaylıklar tanımıştır. Mesela savaş zamanında kılınan korku namazında namazın kısaltılması, namaz esnasında yürüme ve birden

0: fazla namazı cem etme gibi ruhsatlar vardır. Ruhsat mahiyetindeki istisnai hükümler geçici ve sınırlı olup, bu durumlar dışındaysa namaz, bütün şartlarına ve belli vakitlerine riayet edilerek kılınır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, ibadetler için bazı zamanlar ve biçimler belirlenmiş olup, zaruret olmadığı müddetçe bunların dışına çıkılamaz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Kehf Suresi 45 ila 49. Ayeti Kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çer çöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin

huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnanmayanların ahiretteki durumu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, evet, Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Yunus Suresi 53 ve 54. Ayetler. Peygamber Efendimiz'e risalet görevi verildikten sonra ona inanmak istemeyenler ısrarla ölüm sonrası hayatın, dirilişin, azabın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soruyorlardı. Kutlu Resul de bu konuların hak olduğunu ve mutlaka gerçekleşeceğini anlatıyordu. Fakat onlar inkarlarında ısrar ediyor, hatta bazen ahiret inancını kendi aralarında alay konusu da yapıyorlardı. Okuduğumuz ayetler bu şekilde inkar eden insanları konu edinmekte ve onların ahiret gününde karşılaşacakları durumu tasvir etmektedir. Ahiret gününde bütün insanlar yeniden dirilecek ve Allah'a hesap verecekler. Allah'a iman edenler güzel ve rahat bir hayatla karşılaşacak ve kendilerine verilen nimetlerden istifade edeceklerdir. İnkar edenlerse karşılaşmak istemedikleri gerçeklerle yüz yüze gelecekler. Ahiret hayatında görecekleri manzara karşısında şaşıracak, dünya hayatında sergiledikleri isyan ve inkarlardan dolayı pişmanlık duyacak, derin bir üzüntü ve ıstırap haline bürünecekler. Kur'an-ı Kerim onların bulunacakları manzarayı şöyle tasvir etmektedir. Onlar şöyle derler: evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Yine şöyle derler: eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık. Mülk Suresi 9 ve 10. Ayetler. Dünya hayatında ilahi vahye uymayıp isyan eden ve kendilerine doğru yolu gösteren peygamberlere hakaret edenler, büyük hesap gününde şaşkınlık içinde çırpınıp bir şeyler yapmaya çalışacak, iyi niyet gösterisinde bulunmaya çalışacak, dünyada çok sevdiği malını feda etmeyi deneyecektir. Okuduğumuz ayetlerde Allah Teala, İnanmayan insanların bütün malları yanlarında olsa ve hepsini vermek istediklerini söyleseler de onlardan kabul edilmeyeceğini ve azapla yüzleşeceklerini anlatmaktadır. Allah'ın azabı onları yakalayacağı vakit pişmanlıktan ve üzüntüden dolayı dona kalacaklardır. Ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini bilemeyecekler. Çünkü bunu yapmaları gereken yer dünya hayatıydı. Ahiretse hesap, karşılaşma ve sonuç günü olacaktır. Allah'ı ve Resulünü inkar edenler, dünyadayken makam ve mallarını kaybetme endişesiyle bu yola başvurmuşlardı. Dünya hayatımız, rahatımız iyi olsun, malımız, mülkümüz çok olsun da, ondan sonra ne olursa olsun diyerek inkar yolunu seçmişlerdi. Fakat Allah'ın Resulü aracılığıyla bildirdiği gerçeklerle yüz yüze kalınca, dünya miktarınca malı feda etmeye hazır olduklarını ifade edecekler. Fakat bu ayetten anlıyoruz ki, dünyada ilahi risaleti kabul etmeyenlerin, ahiretteki yersiz gerekçeleri bir şey ifade etmeyecek, onları azaptan kurtarmayacaktır. Sağlıklıyken uğruna birçok fedakarlıkta bulunulan dünya malının, Allah katında bir değeri olmayacak. Fakat
onun uğrunda harcanılan mallar bunun dışındadır. Bu dünyadayken Allah yolunda harcanan mal değerlidir. O zor günde sahibinin yanında hayır ve hasenat olarak yer alacaktır. Bundan dolayı şu hakikat zihnimizden çıkmamalıdır. Aklımızı, fikrimizi, gecemizi, gündüzümüzü meşgul eden dünya nimetleri dünyada kalacaktır. Yanımızda götüreceklerimizse sadece Allah'a ve Resulüne iman ve bu yolda sergilediğimiz güzel davranışlardır. Dünya nimetlerini elbette elde edeceğiz, kullanacağız. Fakat bunlar bizi Allah'tan uzaklaştırmaya götürmemeli. Bilakis Allah'ın rızasını kazanmaya götürecek araçlar olmalı. Ayetin sonu bize ilahi bir hakikati bildirmektedir. Bu insanlar günahlarını hatırlamaları ve vaat edilen azabı duymalarından ötürü suçluluk psikolojisi altında ezilecek ve kendilerini sahipsiz, kimsesiz, yardımsız hissedeceklerdir. Onlar bütün malını mülkünü kaybeden bir müflis tüccarın durumunda olacaklardır. Ancak bu durumdan ötürü hiçbir kimseyi suçlayamazlar. Kendileri yaptılar ve sadece yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Allah onlara sadece adaletle karar verecek ve hiçbir haksızlık etmeyecektir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Nisa suresi 29 ila 33. ayeti kerimeler.

مكتسبا واسألوا.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 2 ila 6. ayetlerin meali. Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer üçer dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariyeyle yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz, hemen mallarını kendilerine verin, büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israf ile ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin, yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter. Nisa suresi 2. ayetin tefsiri. İnsanoğlunun dünya hayatında mutluluğu bulabilmesinin ve yaratılış amacını gerçekleştirebilmesinin maddi şartları arasında ikisinin önceliği vardır. A. Aile ve cemiyet içinde sağlıklı, dengeli ve düzenli insani ilişkiler. B. Adil ve makul bir insan-servet ilişkisi. Birinci ayette önemli tavsiye edilen aile ve akrabalık bağlarına riayetin tabii sonuçları olarak, ikinci ayetten altıncı ayetin sonuna kadar, geniş ailede yetimlerin haklarından söz edilmiş, velisiyle yetim arasındaki şahsi ve mali tasarruf ilişkisi kaidelere bağlanmıştır. Aradaki iki ayette evlilik ve mehir konularına temas edilmiştir. Ancak bu temas, yetimlerin hukukuyla ilgili kaideler koyma ve tavsiyelerde bulunma iradesinden doğduğu için dolaylı olmuştur. Yani meşhur teaddüd-i zevcat, birden fazla kadınla evlenme izni doğrudan hüküm konusu olmamış, yetimlerin haklarını korumak için bir araç olarak ve bu münasebetle zikredilmiştir. 7. ayetten itibaren de servet dağılımının en önemli unsurlarından biri olan miras hükümlerine yer verilecektir. İnsanoğlu bugüne kadar savaşa, tabii felaketlere ve ölüme çare bulamamıştır. Bir gün savaşa çare bulsa ve devamlı bir barış ortamı sağlasa bile, dünya hayatını diğer ikisiyle beraber yaşayacağı anlaşılmaktadır. Savaşlar, tabii felaketler ve ölümler arkada babalarını ve analarını kaybetmiş çocuklar bırakmaktadır. Babasını kaybeden her çocuk, yani yetim, şahsı ve malları için bir koruyucuya, eğitici ve temsilciye muhtaç olur. İşte bu koruyucu ve temsilciye veli denir. Velinin vazifesi yetimi görüp gözetmek, onun şahsi ve mali menfaatini korumaktır. Yetimi himayesi altına alan, koruyup yetiştiren kimselere Resulullah'ın cennette kendileriyle beraber olacağı müjdesi vardır. Bunu yapmayan, üstelik yetim malını yemeye, gasp etmeye, onu kendine ait kötü malla

0: değiştirmeye kalkışan veli, görev ve yetkisini kötüye kullanmış, emanete hıyanet etmiş olmaktadır. Temizi ve iyiyi pis ve kötü olanla değiştirmenin bir başka şekli de helali bırakıp haram olanı, hakkı olmayan şeyi almak ve yemektir. Haramdan yararlanmaktır. Üçüncü ayetin tefsiri. Yetimler çoğu defa velileri tarafından evlendirilmekte, damat adayı ve evlilikle ilgili olarak ileri sürülen şartlar konusunda da velilerin isteği belirleyici olmaktadır. Yetim bir başkasıyla evlendirilirken onun menfaatinin koruyucusu velidir. Eğer aralarında dinen evlenme engeli bulunmayan yetim bir kızla velinin kendisi evlenmek isterse bu takdirde onun koruyucusu yoktur. Zira şartları belirlemek de aynı zamanda evlenme akdinin diğer tarafı olan veliye kalmaktadır. Bu durumda hakkın kötüye kullanılması, yetimlerin hukukunun zayi olması ihtimali artacağından velilere adaletten sapma riski karşısında himayeleri altında bulunan yetim kızlarla evlenmek yerine başka kadınlarla evlenmeleri tavsiye edilmekte, ikişer, üçer, dörder demek suretiyle de dünyada evlenilecek kadınların tükenmediğine, velayeti altındaki yetim kızlar dışında birçok kadının bulunabileceğine işaret buyurulmaktadır. Hazreti Ayşe'nin yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız mealindeki ayetin geliş sebebi olarak zikrettiği yaygın adet ve sorular, daha önceki açıklamanın tarihi bir vakıa olduğunu göstermektedir. Buna göre veliler, ya mallarına göz koydukları için istemedikleri, sevmedikleri halde himayeleri altındaki yetimlerle evleniyorlardı, yahut da isteyerek evleniyor fakat mehirlerini ve çeyizlerini emsaline göre eksik belirliyorlardı. Ayetin dolaylı olarak temas ettiği birden fazla kadınla evlenme, taaddüt-i zevcat yani polijeni, imkanı ve adeti, İslam'ın geldiği çağdan çok öncelere uzanmaktadır. O çağlarda Mısır, Hindistan, Çin ve İran'da, eski Yunan ve Roma toplumlarında, Yahudilerde ve Araplarda ya nikahlamak ya da evde veya evin dışında bir yerde dost tutmak suretiyle erkekler birden fazla kadınla evlilik yapıyor veya evliliğe benzer ilişkiler yaşıyorlardı. Bu devirlerde birden fazla kadınla evlenmenin çeşitli sebepleri vardı. İslam'ın geldiği bölgede, özellikle köylerde ve dağ başında yaşayan bedevilerin çok kadınla evlenmelerinin baş sebebi hem düşmana karşı korunmanın hem de çevresi üzerinde hakimiyet sağlamanın güçlü ve muharip nüfusa ihtiyaç göstermesidir. Diğer sebepler arasında kırsal hayatın güçlüğü ve birçok emekçiyi gerekli kılması, kabileler arasında sürüp giden savaşların, yağma, baskın ve talan hareketlerinin çok sayıda erkek ölümüne sebep olması, bunun sonucu olarak da kadın erkek arasında sayı dengesinin erkek aleyhine bozulması gösterilebilir. Şu halde erkeğin birden fazla kadınla evlenme imkan ve uygulamasını İslam getirmemiş, mevcut uygulamayı belli şartlara ve hukuk kurallarına bağlamak suretiyle iyileştirerek devam ettirmiştir. Devam ettirirken de iki durumu birbirinden ayırmış olduğu söylenebilir. A. Henüz evlenmemiş olanlara bu ayette bir kadınla yetinmeleri tavsiye edilmiş, birden fazla kadınla evli olanları için adalete riayet edememe tehlikesinin bulunduğu, bundan uzak kalmanın en uygun yolununsa bir kadınla evlenmek olduğu dile getirilmiştir. B. 129. ayette ise birden fazla kadınla fiilen evli olanlara hitap edilmiş, birden fazla kadın arasında adalete tam riayetin mümkün olmadığı bir kere daha hatırlatıldıktan sonra hiç olmasa adaletsizlikte farklı ilgi ve muamelede ölçünün kaçırılmaması istenmiştir. Beşeri sistemler köklü değişikliklere uğratılarak amaca uygun hale getirilirler. İslam'da bir bütün halinde köklü değişim söz konusu değildir. Onda değişmez kurallar vardır. Ancak bir kural, bir hüküm uygulandığında tabii olmayan olumsuz bir sonuç doğuyorsa uygulamayı durdurma imkanı da mevcuttur. Bu cümleden olarak tarihi ve sosyal şartlara bağlı bir cevazdan, izinden, serbest bırakmadan ibaret olan çok kadınla evlilik genellikle kötüye kullanıldığı ve olumsuz sonuçlar doğurduğu takdirde Müslümanların veya yetkili temsilcilerin kararıyla engellenebilir. Bu tasarruf Allah'ın hükmünü değiştirme anlamına gelmez. Bu tıpkı şartlarını yerine getirememekten korkan ferdin tek kadınla evli kalmayı yeğlemesi gibidir. Şartları oluşursa ruhsatta geri döner. Mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin tavsiyesi de yetimlerin ve kadınların haklarına riayet gerekçesine dayanmaktadır. Ancak bunda cariyenin de menfaati vardır. Allah Teala önce aile bağı içinde hür kadınlara ve yetimlere yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmayı murad etmiş, bunu sağlayacak hukuki düzenlemelere ışık tutmuştur. Aynı zamanda ve bir çırpıda kölelik ve cariyeliği kaldırmak hikmete uygun bulunmadığından, bunu da zaman içinde kaldırmanın çok yönlü tedbirlerini vahyetmiştir. Kefaretler, ibadet sayılarak teşvik edilen ihtiyari azat etmeler, kölelere tanınan çeşitli haklar, onların özgürlüklerini kazanmaları konusunda kendilerine maddi yardım yapılması yönündeki teşvikler, köleliğin kaynaklarını kurutmaya yönelik yasaklar bu tedbirler arasındadır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Enfal Suresi 45 ila 49. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliği ile çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum. Ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen, şu an itibariyle Kur'an Hocası programına kulak veren değerli dostlar, Diyanet radyoları stüdyolarından hepinizi en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve bugün de Kur'an Hocası dersimize Kur'an-ı Kerim'den 8. sayfayı okuyarak başlayacağım. Ardından bildiğiniz gibi meali ve açıklamalarla devam edeceğiz inşallah. Evet, okuyacağımız ayetler 58 ile 61. ayetler. Okuyorum.

لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض يخرج

صدق الله العظيم. Efendim, Allah kabul eylesin. Kur'an-ı Kerim'den 8. sayfayı diğer bir açıklama ile de 58 ila 61. ayetleri okuduk. Şimdi bu ayetlerde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Ona birlikte kulak veriyoruz. Efendim, Kur'an hocası dersimizin bu akışında, evet, bu tarzdaki akışında, işlenmesinde hedeflediğimiz birkaç şey vardı. Bir kez daha bugün hatırlatmak istiyorum. Bir, sayfayı bütün olarak okuyarak okumada bir insicam, bir akıcılık, bir okuma usulü icra ediyoruz. Kesmeden devam eden bir okuyuş. Bu okuyuşta tabii ki duruş yerleri, kelimelerin okunmaları ve benzeri konuları dikkate alarak

0: da yer alan tecvid kurallarına işaret etmek suretiyle de hem bildiğimiz konuları tekrar etmek suretiyle hem de bilinmeyen, dikkatten kaçan hususlar varsa onları dile getirmek suretiyle sayfa ile ilgili özellikleri de arz etmiş oluyoruz. Çalışmamızı bu şekilde sürdürmenin inşallah faydalı olacağını temenni ederek böyle bir yol izleme durumundayız. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Efendim şimdi dersimizin ikinci aşaması ayetlerin meallerini paylaşımdır. Bakalım Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Demiştik ki, şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için. Kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de, bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabak gillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötü ile değiştirmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, istedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dostlar, mealini okuduğumuz ayeti kerimelerde şimdi okurken nerelere dikkat edeceğimizi şimdi sizlerle paylaşıyorum. Evet, 8. sayfayı açtık sanırım. 8. sayfadan ayetlere, kelimelere bakıyoruz. Hem okuyoruz.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ.
0: Evet, burada
1: وَقُولُوا حِطَّةٌ.
0: Evet, neyi gördük? Ta harfi şeddeli ama
1: حِطَّةٌ
0: ta sesiyle okunduğunu, yoksa حِطَّةٌ tatun şeklinde değil. Çok güzel bir örnek burası. Bakınız, da ile ta sesinin farkını görmek için. Evet,

ta harfiyle ta harfinin sesini ayırmak için çok açık ve güzel bir örnek. Bakalım. Ve kulu hittatun. Sesi durarak verdim. Fark edilsin diye. Hitta, hittatun. Şimdi ta tü. Ta tü. Ne oldu? Harfler kendileri ne olduğunu ortaya koydular. Hittatun. Okunması gereken hali bu. Eğer ta harfini de ta sesiyle okusaydık, o zaman şöyle bir benzerlik olacaktı. Ve kulu hittatun, hittatun. İkisi de ta olacaktı. Onun için ben ısrarla, adeta haykırarak ifade etmeye çalışıyorum. Ta harfini lütfen ta sesiyle okumayalım. Devam ediyorum kaldığım yerden. Ve senezidul muhsinin.

فأنزلنا. Bakınız, فَاَنْزَلْنَا bu za keskin za olarak da bilinen, peltek olmayan, düz ve ince okunan bir zay harfi. Bakınız zay, hangi harften sonra geliyordu bu? Dal, zel, ra, zay. Zay harfi. فَاَنْزَلْنَا فَاَنْزَ, peltek değil. Hemen devamında alellezine derken buradaki zel harfi ve peltek. Evet, zel harfi ve peltek. Devam ediyoruz. Valemu. Eğer Türkçe harflerle mukayese edersek, enzelna alellezine zalemu, 3 tane z çıkıyor ortaya ama 3 tane z değil bunlar. Üçü de farklı harfler. Birisi düz, ince okunan z harfi ya da zay harfi. İkincisi alellezine derken zel harfi ki peltektir. Valemu derken buradaki va harfi de peltek ve kalın okunmakta. Evet, bunlara dikkat ettik ve okumamızı sürdürüyoruz.

0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ.
1: Evet, duruyoruz burada. Son kelimeler.
0: فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. فَقُلْنَا اضْرِبْ
1: derken اضْرِبْ kelimesi eğer tek okunursa ba harfi kalgale ile okunur. Dikkat edelim.
0: Fequlne zorib
1: diyelim ki okuduk, burada duracağız.
0: Fequlne zorib
1: kalgale yaparız ama burada durmayıp
0: Fequlne zorib bi'asa,
1: bakınız,
0: bi'asakel hacer
1: sonrasıyla devam edersek ba harfi kendisinden sonra da kendi mislinden bir harf. Yani kendisinden aynısı gibi bir harfe idgam edildiği için burada kalkale yapılmaz. Neden? Neden kalkale yapılmaz? Eğer not alıyorsak lütfen bu notu kaydedelim. İdgam, kalkale yapmaya manidir. Yani açık ifadeyle, idgam

kapalı olan yerde kalkale yapılmaz. Onun için فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ okuruz. Devam ediyoruz. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ

Allah. Evet, burada durdum. Min rizqillah. Min rizqi. Aslında yazılış bu. Ama ne demiştik? Cezimli nun kendisinden sonra ra gelirse ona idgam edilirdi. İdgam edilince de ra harfi şeddeli gibi okunur. Ve aynı zamanda ra'nın esrisi sebebiyle de ra harfi ince okunur. Kulu veşrabu min rizqillahi ve la te'sav fil erzi müfsidin.

0: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض.
1: Evet, burada.
0: مما تنبت الأرض.
1: أرض kelimesindeki duruş dikkatinizi çekmiştir.
0: Er.
1: Ne yaptık? Önce ra'yı cezim ile okuyoruz.
0: Er.
1: Sonra da vat harfini hemen bitişiğinde cezimli olarak.
0: Mimma tunbitul erz.
1: Devam ediyorum. Yuh.

Bir... Evet, bu kelime. Bu kelime burada dikkat çeken bir kelime. Ve dikkat çeken bir duruş yaptık. Hüve hayır. Bakınız ra ince. Aslında biz şunu biliyoruz. Ra cezim ile okunduğu zaman kendisinden öncesi de cezim, ondan öncesi de üstün hareke olduğu zaman aynen buradaki gibi ra kalın okunur. Ancak istisna bir durum var. Eğer cezimli olan ra'dan önce harfi lin dediğimiz ya harfi kendisinden önce üstün harekeyle gelmiş olursa o cezimli olan ya burada ra harfi ince okunur. Ra harfi için böyle bir kural var. Demek ki ra cezimli okunuyor. Kendisinden önce sakin bir ya ve öncesi de üstün bir hareke ise bu durumda durulduğu zaman ra ince olarak okunuyor. Aslında burada geçilseydi hüve hayrun ihbitu diye. Evet, onu da ifade edeyim. Hüve hayrun ihbitu diye ra kalın olarak okunacaktı. Ancak burada durduğumuz için ki durmamız mananın tamamlanması açısından çok daha önemli. Hüve hayır demek suretiyle ince olarak okuyoruz. Devam ediyorum. İhbitu misran fe in

0: كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. Evet. بغير الحق. Burada da şeddeli bir kaf var. Kaf harfinde durduğumuz zaman kaf harfinin duruşunda kalkale harfi olması itibariyle kalkale sesini, yani kafın mahrecini depreterek patlayan bir sesle durabiliyoruz. Bi gayril hakku, hakku. Zalike bima asav ve kanu ya'tedun. Bir nokta daha var burada, açıklamadan geçmeyeceğim. Bima asav ve kanu. Burada asav kelimesinin sonunda cezimli vav var ve ondan sonra da harekeli bir vav var. Vav harfi. Şimdi burada cezimli olan vav diğerine, diğer kendisinden sonraki vava idgam edilmektedir, ancak tutma yapılmaz. Neden? Bima asav ve kanu derken vav harfi şeddeli gibi okunur. Ama şeddeli olan vav harfinin de tutulamayacağını bildiğimiz için burada da tutmadan geçiyoruz. Yani şu yanlıştır. Bima asav ve kanu demek yanlıştır. Doğrusu okuyarak bitireyim. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet efendim, bugünlük de dersimizi böylece tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davud Kızılkaya. Nebe Suresi 31 ila 40. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif.
4: Musa Dağ. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun, hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda şimdi 19. cüzdeyiz. 19. cüzde Furkan suresinin son tarafı, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk sırada bizi ideal müminin sıfatları başlığı karşılıyor. Furkan suresinin son tarafında Rahman'ın has kulları ve örnek vasıfları anlatılır. Onlar hayatlarını ibadetle geçirip Allah'ın yasaklarından kaçanlardır. Bu kısımda da ideal müminin vasıfları anlatılmaya devam etmektedir. Onlar mütevazıdır. Cahillerle tartışmazlar. Onlara selam der geçerler. Geceleri Rablerine secde ederler ve kıyamda dururlar. Dua ederler. Harcamaları dengelidir. Ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar ve insan öldürmezler. Zina etmezler. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve hatada ısrar etmezler. Yalancı şahitlik yapmazlar. Boş, faydasız şeyleri vakarlı bir şekilde terk ederler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır gibi davranmazlar. Hemen itaat ederler. Onlar şöyle dua ederler: bize eşlerimizden ve soyumuzdan alnımızın akı olacak nesiller ver ve bizi takva sahiplerine önder, rehber eyle derler. İşte bu seçkin temiz insanlar cennetin en yüksek makamında olacak kişilerdir. Surenin son ayeti şu şekildedir: de ki, duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Evet, 19. cüzde ikinci başlığa geçiyoruz. 19. cüzün ikinci mesajı, ideal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz mesajıdır. Bu cüzde bulunan Şuara suresinde ise insanların peygamberlerin yolunu terk edip yapay gündeme takılmaları tenkit edilir ve bu tehlikeye dikkat çekilir. Çünkü gündemi başkaları belirlemektedir. O günkü cahiliye toplumunda şairler, zalim yöneticilerin ve zenginlerin isteğine göre yapay bir gündem oluşturuyorlardı. Burada cahiliye şairleri sanal gündemin ve algı oluşturmanın sembolüdürler. Şuara suresi bu tehlikeye dikkat çekip insanların peygamber ve kitabın yolu olan sırat-ı mustakimden, yani doğru yoldan nasıl ayrıldıklarını anlatmakta ve önceki peygamberler dönemi ve ümmetlerinden örnekler vererek tehlikenin aslında her asırda yaşandığını açıklamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, 19. cüzün 3. ve son mesajına baktığımızda ideal müminin rehberi kitap ve sünnettir başlığı bizi karşılıyor. Bu cüzde Neml suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Neml suresinde Kur'an'ın insanlar için gerçek bir rehber olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca tarihteki Hazreti Musa, Süleyman, Salih ve Lut peygamberlerin rehberliklerinden örnekler verilmekte, insanları doğru yola getirmek ve sapmalarından kurtarmak için bu peygamberlerin yaptığı tebliğ çalışmaları ve örnek yaşayışları aktarılmaktadır. Bir sonraki cüzümüz 20. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On dokuzuncu cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki, onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün işte o zaman, günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak. Ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar, perdeler açılacak, melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik Rahman'ındır ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul, Rabbim, kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara, ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır hayır, bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şey beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resulü olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdi ki, onunla ölü toprağı canlandıralım
ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkârcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp, kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkârcı kişi Rabbine karşı inkârcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, bu görevimden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa, Allah'a dayanıp güven ve ona hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda o kendi kendine yeterlidir. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine yine kendisine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler. Ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tevbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında,

O ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkârcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkârcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Allah, hayır, asla böyle olmayacak buyurdu. Hadi, ikiniz de mucizelerimize gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince, o da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara, ne dediğini duydunuz değil mi? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki o, doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını tanrı edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa düpedüz bir yılan oluvermiş. Sonra elini çıkardı. O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki seçkinlere şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler.
Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirse ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır değil mi dediler. Firavun, evet dedi. O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız. Musa sihirbazlara, ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler? Onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına, bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk, fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz dedi. Daha sonra onları, Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrailoğullarına verdik. Olaya gelince, arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları, işte yakalandık dediler. Musa, hayır, eminim ki Rabbim benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sormuştu. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki ama dedi, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki, iyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki, alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni Naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların dirileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir. Artık onlar, o sapkınlar ve iblisin yandaşları, toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler.
Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler. Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh dediler. Bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh Rabbim dedi. Kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Şöyle cevap verdiler. Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, hadi bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır.
Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın.

yapmayın, yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, dediler, bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum, dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar, diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın, doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun.

uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapçayla Ruhul Emin indirmiştir. O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu, inkârı, günahkârların zihinlerine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra, bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandırıldıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu, ilahi öğüdü, şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde, halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince onlara da yoldan sapanlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an, sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa, korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki, ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da, kusursuz bembeyaz olarak çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim.

oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, bu düpedüz bir sihirdir dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman, Davud'un yerine geçti. Dedi ki, ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim dedi. Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve hüdhüdün için göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler ne ile dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha değerlidir. Hayır, hayır, bu hediyelerinizde ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön, iyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diye cevap verdi. Süleyman tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir.
onun tahtını tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı, yoksa anlamayanlardan mı olacak?" dedi. Kraliçe geldiğinde, "Senin tahtın da böyle mi?" diye soruldu. "Tıpkı o," dedi ve ekledi. "Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkârcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi." Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, "Bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir," diye uyardı. Kraliçe, "Rabbim, ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum," dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, "Ey kavmim," dedi, "iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı?" Şöyle cevap verdiler, "Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz." Salih, "Başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz," dedi. O şehirde 9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular: "Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim, sonra velisine, 'Biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik, gerçekten doğru söylüyoruz,' diyelim." Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu. Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine, "Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz," demişti. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda

0: perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler onundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ramazan kutlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbim böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir? Dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavmi,

kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. Azim olan Allah doğru söyledi.

وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kâfirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu.

0: Bunun üzerine de hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Bilir. Mürselat Suresi.

أُقِّتَتْ. لأي يوم أُجِّلَتْ؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa, haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağı ile ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 69. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. En güzel dostlar. Her namazda okuduğumuz Fatiha suresinde yüce Allah'a dua edip bizi doğru yola, nimet verdiklerinin yoluna ilet diyoruz. Peki kimdir bu kendisine nimet verilenler? İşte onlar bu ayette açıklanmaktadır. Mümin dünya ve ahirette bu dostlarla beraberdir. Sahabilerden biri cennette alt makamda bulunanların daha üst makamda bulunacak olan peygamberi görüp göremeyeceğini merak etmiş ve orada peygamberi görememekten endişelenmişti. Yüce Allah ise bu ayeti indirmiş, kendisine ve Resulüne itaat edenlerin beraber olacağı kimseleri haber vermiştir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, mümin dünya ve ahirette iyi insanlarla birlikte olmak için gayret eder.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 14. Bölüm. Bu bölümde En'am suresi 161 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 79. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim Sad.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz.

0: الْغَاوِينَ
1: Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kimselermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenden uzakta değiliz.

O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır.

0: إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين
1: Doğrusu sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu.
0: قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين

0: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ
1: İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah, hadi, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım.''

فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما

0: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
1: Buyurdu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz şeyden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olmak üzere inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız, dedi.

Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları!

Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık.

0: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
1: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O, bir grubu doğru yola iletti, bir grup da sapkınlığa müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar.

Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.

قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.

Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ilahlarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın.

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها.

لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir.

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم

أحمد ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

0: أعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Cennet ehli, cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline, selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar.

Bakın onlara ne deniyor? Girin cennete. Artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı da dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu.

0: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.

ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا

0: Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler.
1: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

0: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz, dediler. Ey kavmim, dedi, ben akılsız değilim ama alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik.
1: وَاِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
1: Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara ey kavmim dedi. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. Ve ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz.
0: Sadakallahul azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En'am suresi 161 ila 165. ayetler ve Araf suresi 1 ila 79. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
7: Kırk ayette iman.
8: Allah Teala Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
9: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde duacının dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İman, kişinin bir şeyi gönülden benimsemesi, ona içten inanmasıdır. İslam'a göre iman, kişinin son peygamber Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'dan getirdiği her şeyin doğru olduğunu kabul etmesi ve ona gönülden inanmasıdır. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle, iman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, yani öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerre inanmaktır. İman esaslarına gönülden bağlananlara mümin denir. Mümin, Rabbinin kendisine yakın olduğunu bilir. Onu görüyormuş gibi hayatını sürdürür. Zira müminin Allah'ın kendisini gördüğüne, duyduğuna ve koruduğuna olan inancı tamdır. Mümin, Rabbi ile olan en yakın ve samimi ilişkisini duada bulur. Nitekim dua, müminin Rabbine olan inancının ve güveninin en büyük göstergelerinden biridir. Mümin inanır ki, dua ettiğinde duasına karşılık veren Allah Teala'dır. O, elini semaya açtığında, kendisinin aciz, Rabbinin ise sonsuz kudret sahibi olduğunu

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri herhalde Resulullah namazını kıldı. Bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri herhalde Resulullah namazını kıldı. Bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi. Deyince Resulullah bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: İslam'da çevre bilinci. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamdla tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O Halim'dir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Çok bağışlayandır. İsra Suresi 44. Ayet. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kainatla ve eşyanın varlığıyla ilgili çok sayıda ayet bulmak mümkündür. Bu ayetlerde etrafımıza, yakın çevremize, yeryüzüne ve uzak çevreye, gökyüzüne bakmamız öğütlenerek dikkatimiz çekilmekte ve olanlar hakkında düşünüp ibret almaya davet edilmekteyiz. Dikkatle baktığımızda bu ayetlerin zikredilmesinde dört ana hedef görülmektedir. Bunlardan birincisi, tabii varlıklar ve olaylarla Allah'ın varlık ve birliğine, ölümden sonra gelişine ve bazı metafizik konulara delil getirmektedir. İkincisi, kainatın bizzat yapısı ve çeşitli tabii olayların meydana gelişi hakkında doğrudan temel bilgi vermektedir. Üçüncüsü, kainatın insan için yaratıldığını ve maddi ihtiyaçları için emrine amade kılındığını hatırlatırken, dördüncüsü de tabiatın korunması gerektiğini bizlere öğretmektedir. Yukarıda verdiğimiz ayette, Allah'ın yarattığı tüm varlıkların kendi hal dilleriyle ona ibadet edici olduğunu ve daimi surette yüce yaratıcının varlıklarla ilişki içerisinde bulunduğunu göstermektedir. Bu, bize kainatın manevi yönünü göstermektedir. Yüce Allah'ın Kur'an'da zaman zaman ağaç ve bitki türlerine yemin etmesi, bu varlıklara verilen öneme işaret etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de sadece ağaç lafzının geçtiği ayetlerin sayısı azımsanmayacak bir boyuttadır. Bütün bunlardan Allah'ın yarattığı her şeyin maddi değerinin yanında manevi bir değerinin de olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla her şey onun emrinde ve zikreden bir varlık olarak onun varlığının müjdecisidir. Tüm varlıklar onun hikmetinin eseridir ve hiçbiri lüzumsuz yere yaratılmamıştır. Bundan dolayı varlıklar kıymet verilmeye layık olup onların keyfi şekilde yok edilmesi yasaklanmıştır. Nitekim Kamer Suresi 49. ayette her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığı belirtilirken, Rum Suresi 41'de insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde bozulma, fesat çıkacağı hatırlatılmıştır. Tüm ibadetlerinde Allah'a teslim olmaya çağrılan insanların, bilhassa hac ibadeti gibi dünyanın her tarafından gelen yüz binlerin bir arada bulunduğu izdihamlı anda bile, ihramlıyken canlıları öldürmekten ve tabiata zarar vermekten sakındırılmaları çok manidardır. Hazreti Peygamber Efendimiz hayattayken bu konuda da bırakınız keserek yakarak yok etmeyi, bize örnek olacak şekilde boş arazileri ormanlaştırmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zükat gazvesinden dönerken bir zamanlar orman olan Züreybütül Tabil'e geldiği zaman Ensardan Harise oğulları, ''Ya Resulallah, burası bizim deve ve koyunlarımızın otlağı, kadınlarımızın gezintiye çıktığı yerdir.'' diyerek El Gaibe'nin yerini işaret ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü, ''Kim buradan bir ağaç kesecek olursa, onun karşılığı bir ağaç diksin.'' diye emretmiştir. Bundan sonra ağaçlar dikilmiş ve El Gaibe ormanı meydana gelmiştir. Yine bu konuda, elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet koparken bile olsa eğer dikme fırsatı bulursanız mutlaka dikin emriyle bizleri yönlendiren Peygamberimiz, Medine ve Taif şehirlerini de koruma altına almıştır. Sevgili Peygamberimizin bu güzel uygulaması doğrultusunda, İslam hukukçuları da koruma düşüncesiyle mezarlık ve vakıf arazilerinden kamu yararına kullanılmak şartıyla ağaç kesileceği zaman, yerine yenilerinin dikilmesi şartını koşmuşlardır. Resulullah'ın bu örnekliğine uyan tüm Müslümanlar, çağlar boyu gönüllü birer çevreci olarak ağaçlarla ve Allah'ın yarattığı diğer tüm canlılarla ilgilenerek onları korumuşlar ve kurdukları şehirlerde, mezarlıklarda, yaptıkları cami, medrese ve benzeri yerlerde ağaçlandırmaya önem vermişlerdir. Nitekim bazı yörelerde insanımızın doğum veya ölüm vesilesiyle hatıra ağaçlar dikmesi gelenek halini almıştır. Bu konuda insanımız, dikilen ağacın meyvesinden veya gölgesinden istifade edildikçe sadaka sevabına kavuşulacağı inancıyla hareket etmiştir. Netice itibarıyla içinde yaşadığımız dünyada beşikten mezara kadar olan ağaç ihtiyacımızı karşılarken, elimizde bulunan ormanları atalarımızdan miras değil, yavrularımızdan ödünç aldığımız bilinciyle kullanmalı, bu konuda israfa, cehalete, hatta kötü bir şekilde kullanarak hıyanete düşmemeliyiz. Elimizde bulunan ormanları yok etmenin kolay, yetiştirmenin zor olduğunu, ormanların azaldığı ülkelerde erozyon, heyelan, düzensiz yağış, sel felaketi, kuraklık ve kıtlığın etkili olabileceğini hatırımızdan çıkarmamalıyız.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, Ayetlerin Hikmetleri programımızın bugünkü bölümünde En'am suresi 112. ayeti kerimesini inşallah anlamaya çalışacağız. Rabbimiz En'am suresi 112. ayetinde şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Sadakallahu l-Azim. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak bu ayetinde şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ Böylece biz her peygambere aduven bir düşman kıldık. Kimden? Şeyatînel insi vel cin. Cin ve insan şeytanlarını. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Yuhî bâduhum ilâ bâdin zuhrufel gavl. Gurura. Onlar birbirlerine aldatıcı, süslü sözler, zuhrufel gavl, süslü sözler, gurura, aldatıcı sözler fısıldarlar. Yani bu ins ve cin şeytanlarından düşman olanlar birbirlerine aldatıcı, süslü sözler fısıldarlar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Şayet Rabbin dileseydi, مَا فَعَلُوهُ Bunu yapamazlardı. فَذَرْهُمْ Öyleyse onları وَمَا يَفْتَرُونَ uydurduklarıyla baş başa bırak. Kıymetli kardeşlerim, bu ayet bize çok açık bir hakikati haykırıyor. Nedir o? Hak yol kolay bir yol değildir. Hak yolun her zaman bir karşı cephesi vardır. Her peygamberin karşısında duranlar olmuştur. Peygambere karşı duranlar. Hakkı söyleyen herkes bir yerde mutlaka imtihan edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir mücadelede düşmanlar konusunda yalnız değildi. Musa'nın da düşmanı vardı. Allah Resulü'nün de düşmanları oldu. İbrahim'in de düşmanları vardı. Allah Resulü'nün de düşmanları oldu. Nuh'un da vardı aleyhisselam. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın da düşmanları vardı. Her hak yolda olan insan, her temiz bir yürek, her doğru bir duruş mutlaka bir dirençle, bir karşı koymayla karşılaşmıştır. Bu yolun, hak yolun tabiatı budur. Hak söylenince batıl mutlaka rahatsız olur olmuştur. Aydınlık görünce karanlık hemen huzursuz olur olmuştur. Çünkü aydınlık karanlığın varlığını tehdit eder. Değerli kardeşlerim, ayette geçen zuhrufel kavl, yaldızlı sözler fısıldarlar ifadesi şu anlamları çağrıştırır. Onların üzerinde biraz duralım. Bugün o yaldızlı sözleri nerede aramalıyız? O yaldızlı sözler nerede? Onlar artık fısıltı şeklinde değil bu yaldızlı sözler. Ya parlak ekranlarda, sosyal medyada, reklam panolarında ve ideolojilerde bazen bir cümle, bir slogan, bir şarkı sözü o yaldızlı söz. Bazen masum görünümlü bir düşünce o yaldızlı söz. Bazen herkes böyle yapıyor diyen bir akım o yaldızlı söz. Hepsi yaldızlı, hepsi alımlı, hepsi çekici ama içi boş ve insanı en çok içi boş şeyler yormakta. Değerli kardeşlerim, Diyanet radyolarımızın aziz dinleyicileri. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı buyuruyor ayet. Yani Allah dilerse her şeyi bir anda yok eder, o gücün sahibidir. Kötülüğe hiç fırsat vermez Rabbimiz dilerse. Fakat o zaman insanın ve dünya hayatının imtihan olmasının bir anlamı kalmazdı. O zaman sabır olmazdı, direniş olmazdı, mertlik olmazdı. İnsanın değeri ortaya çıkmazdı. İyi ile kötü, güzel ile çirkinin kıymeti bilinmezdi. Değer mücadelede belli olur değerli kardeşlerim. İnsan hakkı savunurken büyür. Gönül direnerek olgunlaşır. Allah'ın sevgili kulları işte bu mücadelede parlayan kalplerin sahipleridir. Bakınız, ayetin devamında şöyle buyuruluyor. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Artık onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Bu söz Efendimiz'e bir tesellidir. Ama aynı zamanda bize de güç veren bir hamledir. Demek ki her haksızlığı düzeltmek bizim görevimiz değildir. Her kötülüğü durdurmak bizim yükümüz değildir. Her yanlışla kavga etmek bize düşmemektedir. Ya bize düşen doğruyu söylemek, doğruyu doğru yöntemle söylemek, duruşumuzu korumak, sabır ve tahammül içinde yürümektir aziz kardeşlerim. Sonuç ise Rahman'a bırakılmıştır. Netice Allah'a aittir. Çünkü bazı kalpler kendilerini kandıran sözlerden hoşlanırlar. Bazı insanlar gerçekle yüzleşmekten kaçmak için yaldızlı yalanları tercih ederler. İşte onları kendi tercihleriyle baş başa bırakmak bazen en büyük uyarıdır. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bu ayetin bize öğrettiği üç temel mesaj bulunmaktadır. Birincisi, hak yol dar ve dik bir yoldur. Bu yolda direnç normaldir. İkincisi, kötülüğün çekiciliği vardır. Fakat o çekicilik sahicilik değildir. Üçüncüsü, mücadele ederiz etmeliyiz ama neticeyi Allah'a bırakırız. Bu dünyada insanlık iman ile inkarın, doğru ile yanlışın, aydınlık ile karanlığın çatışması içinde yaşar. Biz bu çatışmanın tam ortasındayız. Bu çatışmanın seyircisi değiliz, olamayız. Bu çatışmanın anlam taşıyan tarafıyız ve tarafındayız. Ve değerimiz ne kadar çok düşmanımız olduğuyla ilgili değil, hak yolda ne kadar sabırla durduğumuzla ölçülecektir. Şimdi gelin gönlümüzü yumuşatıp Rabbimize sığınalım. Allah'ım bizi hak yolunda sabit kıl. Bizi doğruyu görünce sevinen, yanlış görünce yüz çeviren kalplere sahip kıl. Duruşumuzu güzelleştir, sabrımızı güçlendir. Hakkı yaşayarak temsil eden kullarından eyle bizi Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 157. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
3: Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası

0: Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Beled Suresi 1 ila 20. ayet-i kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صده صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Kur'an'ın temel konuları.
4: Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda şimdi 19. cüzdeyiz. 19. cüzde Furkan suresinin son tarafı, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk sırada bizi ideal müminin sıfatları başlığı karşılıyor. Furkan suresinin son tarafında Rahman'ın has kulları ve örnek vasıfları anlatılır. Onlar hayatlarını ibadetle geçirip Allah'ın yasaklarından kaçanlardır. Bu kısımda da ideal müminin vasıfları anlatılmaya devam etmektedir. Onlar mütevazıdır. Cahillerle tartışmazlar. Onlara selam der geçerler. Geceleri Rablerine secde ederler ve kıyamda dururlar. Dua ederler. Harcamaları dengelidir. Ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Ve insan öldürmezler. Zina etmezler. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler. Ve hatada ısrar etmezler. Yalancı şahitlik yapmazlar. Boş, faydasız şeyleri vakarlı bir şekilde terk ederler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır gibi davranmazlar. Hemen itaat ederler. Onlar şöyle dua ederler. Bize, eşlerimizden ve soyumuzdan alnımızın akı olacak nesiller ver ve bizi takva sahiplerine önder, rehber eyle derler. İşte bu seçkin temiz insanlar cennetin en yüksek makamında olacak kişilerdir. Surenin son ayeti şu şekildedir. De ki, duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Evet, 19. cüzde ikinci başlığa geçiyoruz. 19. cüzün ikinci mesajı, ideal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz mesajıdır. Bu cüzde bulunan Şuara suresinde ise insanların peygamberlerin yolunu terk edip yapay gündeme takılmaları tenkit edilir ve bu tehlikeye dikkat çekilir. Çünkü gündemi başkaları belirlemektedir. O günkü cahiliye toplumunda şairler, zalim yöneticilerin ve zenginlerin isteğine göre yapay bir gündem oluşturuyorlardı. Burada cahiliye şairleri sanal gündemin ve algı oluşturmanın sembolüdürler. Şuara suresi bu tehlikeye dikkat çekip insanların peygamber ve kitabın yolu olan sırat-ı müstakimden, yani doğru yoldan nasıl ayrıldıklarını anlatmakta ve önceki peygamberler dönemi ve ümmetlerinden örnekler vererek tehlikenin aslında her asırda yaşandığını açıklamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, 19. cüzün 3. ve son mesajına baktığımızda ideal müminin rehberi kitap ve sünnettir başlığı bizi karşılıyor. Bu cüzde Neml suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Neml suresinde Kur'an'ın insanlar için gerçek bir rehber olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca tarihteki Hazreti Musa, Süleyman, Salih ve Lut peygamberlerin rehberliklerinden örnekler verilmekte, insanları doğru yola getirmek ve sapmalarından kurtarmak için bu peygamberlerin yaptığı tebliğ çalışmaları ve örnek yaşayışları aktarılmaktadır. Bir sonraki cüzümüz 20. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Furkan suresi 21 ila 77. ayetler, Şuara suresi ve Neml suresi 1 ila 55. ayetler yer almaktadır. Furkan suresi 60. ayetle Neml suresi 25. ayetlerde tilavet secdesi bulunmaktadır.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki, onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün, işte o zaman günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak. Ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar, perdeler açılacak, melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik Rahman'ındır. Ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek. Keşke peygamberlerle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul, Rabbim, kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz.

Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük. Ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, bu görevimden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa Allah'a dayanıp güven ve ona hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda o kendi kendine yeterlidir. Gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine, yine kendisine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler. Ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyen için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O.

Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tevbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar! Kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsin Mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum, dedi. Allah, hayır, asla böyle olmayacak, buyurdu. Hadi, ikiniz de mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince,
O da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara, ne dediğini duydunuz değil mi dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını ilah edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerdensen hadi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa düpedüz bir yılan oluvermiş. Sonra elini çıkardı. O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun adamlarına şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirse ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, eğer üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır değil mi dediler. Firavun, evet dedi. O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız. Musa sihirbazlara, ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa biz Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya, kollarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına, bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz, tedbirli, tek vücut bir topluluğuz, dedi. Daha sonra onları, Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrailoğullarına verdik. Olaya gelince, arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa, hayır eminim ki Rabbim benimledir. Bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güçlüdür, engin rahmet sahibidir. Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sormuştu. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim,
Peki ama dedi, yalvardığın

baktığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki, iyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni naim cennetlerine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennemde küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir. Artık onlar, o sapkınlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler. Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim dedi. Kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Şöyle cevap verdiler.
Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, hadi bize bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler. Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaradana saygılı olun. Şöyle cevap verdiler. Sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, hadi üstümüze gökten azap yağdır. Şuayb, yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir dedi. Onu yalancılıkla suçladılar. Derken gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı.
Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapçayla Ruhul Emin indirmiştir. O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu, inkârı, günahkârların zihnine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu ilahi öğüdü şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince, onlara da yoldan sapmışlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz.
Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki, ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz olarak çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, bu düpedüz bir sihirdir dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'un yerine geçti. Dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim dedi. Gerek bana gerekse

diye öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini de gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe Melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın. Gelip bana teslim olun denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler. Ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler neyle dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha değerlidir. Hayır, hayır. Bu hediyenizle ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön. İyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diye cevap verdi. Süleyman tahtı yanı başında yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu şükür mü

olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir diye uyardı. Kraliçe, Rabbim ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, ey kavmim dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. O şehirde 9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim. Sonra velisine, biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik. Gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu? Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik? İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarıysa o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz demişti. Azim olan Allah doğru söyledi. Furkan Suresi 21 ila 77. ayetler, Şuara Suresi ve Neml Suresi 1 ila 55. ayetlerin yer aldığı 19. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.

Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan
iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen şu an itibariyle Kur'an Hocası programına kulak veren değerli dostlar, Diyanet radyoları stüdyolarından hepinizi en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve bugün de Kur'an Hocası dersimize Kur'an-ı Kerim'den 8. sayfayı okuyarak başlayacağım. Ardından bildiğiniz gibi meali ve açıklamalarla devam edeceğiz inşallah. Evet, okuyacağımız ayetler 58 ile 61. ayetler. Okuyorum.

لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض يخرج

وخير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضرب

0: صدق الله العظيم.
1: Efendim, Allah kabul eylesin. Kur'an-ı Kerim'den 8. sayfayı diğer bir açıklama ile de 58 ila 61. ayetleri okuduk. Şimdi bu ayetlerde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Ona birlikte kulak veriyoruz. Efendim, Kur'an hocası dersimizin bu akışında, evet, bu tarzdaki akışında, işlenmesinde hedeflediğimiz birkaç şey vardı. Bir kez daha bugün hatırlatmak istiyorum. Bir, sayfayı bütün olarak okuyarak okumada bir insicam, bir akıcılık, bir okuma usulü icra ediyoruz. Kesmeden devam eden bir okuyuş. Bu okuyuşta tabii ki duruş yerleri, kelimelerin okunmaları ve benzeri konuları dikkate alarak okuyuşumuzu sürdürüyoruz. Birincisi bu. İkincisi, yine bu çalışmamız bünyesinde okuduğumuz ayetlerle, diğer bir ifadeyle okuduğumuz sayfa ile ilgili Allahu Teala'nın beyanlarını öğrenmiş oluyoruz ya da tekrar etmiş oluyoruz. Üçüncü şık ise, üçüncü kazanç ise, ayetleri tekrar baştan okumaya başlayıp bazı tecvid kurallarına, özellikle o sayfada yer alan tecvid kurallarına işaret etmek suretiyle de hem bildiğimiz konuları tekrar etmek suretiyle hem de bilinmeyen, dikkatten kaçan hususlar varsa onları dile getirmek suretiyle sayfayla ilgili özellikleri de arz etmiş oluyoruz. Çalışmamızı bu şekilde sürdürmenin inşallah faydalı olacağını temenni ederek böyle bir yol izleme durumundayız. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Efendim, şimdi dersimizin ikinci aşaması ayetlerin meallerini paylaşımdır. Bakalım Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Demiştik ki, şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için. Kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de, bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabak gillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötü ile değiştirmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, istedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dostlar, mealini okuduğumuz ayeti kerimelerde şimdi okurken nerelere dikkat edeceğimizi şimdi sizlerle paylaşıyorum. Evet, 8. sayfayı açtık sanırım. 8. sayfadan ayetlere, kelimelere bakıyoruz. Hem okuyoruz.
0: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ.
1: Evet, burada
0: وَقُولُوا حِطَّةٌ.
1: Evet, neyi gördük? Ta harfi şeddeli ama
0: حِطَّةٌ
1: ta sesiyle okunduğunu, yoksa حِطَّةٌ şeklinde değil. Çok güzel bir örnek burası. Bakınız, da ile ta sesinin farkını görmek için. Evet, da harfi ile ta harfinin sesini ayırmak için çok açık ve güzel bir örnek. Bakalım.
0: Ve kulu hittatun.
1: Sesi durarak verdim, fark edilsin diye.
0: Hitta, hitta. Ta tün,
1: şimdi ta tü,

Batı. Ne oldu? Harfler kendileri ne olduğunu ortaya koydular. Hittatun. Okunması gereken hali bu. Eğer da harfini de ta sesiyle okusaydık, o zaman şöyle bir benzerlik olacaktı. Ve kulu hittatun, hittatun. İkisi de ta olacaktı. Onun için ben ısrarla, adeta haykırarak ifade etmeye çalışıyorum. Da harfini lütfen ta sesiyle okumayalım. Devam ediyorum kaldığım yerden. Ve senezidul muhsinin. Fe

فأنزلنا. Bakınız, فأنزلنا. Bu za keskin za olarak da bilinen, peltek olmayan, düz ve ince okunan bir zay harfi. Bakınız, zay. Hangi harften sonra geliyordu bu? Dal, zel, ra, zay. Zay harfi. Feenzelna. Feenze. Peltek değil. Hemen devamında alellezine derken buradaki zel harfi ve peltek. Evet, zel harfi ve peltek. Devam ediyoruz. Zalemu. Eğer Türkçe harflerle mukayese edersek, enzelna alellezine zalemu. Üç tane Z çıkıyor ortaya ama üç tane Z değil bunlar. Üçü de farklı harfler. Birisi düz, ince okunan Z harfi ya da Zay harfi. İkincisi alellezine derken zel harfi ki peltektir. Valemu derken buradaki V harfi de peltek ve kalın okunmakta. Evet, bunlara dikkat ettik ve okumamızı sürdürüyoruz.

0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ.
1: Evet, duruyoruz burada. Son kelimeler.
0: فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. فَقُلْنَا اضْرِبْ
1: derken اضْرِبْ kelimesi eğer tek okunursa ba harfi kalkale ile okunur. Dikkat edelim.
0: فَقُلْنَا اضْرِبْ
1: diyelim ki okuduk, burada duracağız.
0: فَقُلْنَا اضْرِبْ
1: kalkale yaparız ama burada durmayıp
0: فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَا,
1: bakınız,
0: بِعَصَاكَ الْحَجَرُ
1: sonrasıyla devam edersek ba harfi kendisinden sonra da kendi mislinden bir harf. Yani kendisinden aynısı gibi bir harfe idgam edildiği için burada kalkale yapılmaz. Neden? Neden kalkale yapılmaz? Eğer not alıyorsak lütfen bu notu kaydedelim. İdgam kalkale yapmaya manidir. Yani açık ifadeyle idgamlı olan yerde kalkale yapılmaz. Onun için
0: فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ
1: okuruz. Devam ediyoruz.
0: فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ

Evet, burada durdum. Mirrizkillah. Min rizki. Aslında yazılış bu. Ama ne demiştik? Cezimli nun kendisinden sonra ra gelirse ona idgam edilirdi. İdgam edilince de ra harfi şeddeli gibi okunur. Ve aynı zamanda ra'nın esrisi sebebiyle de ra harfi ince okunur. Kulu veşrabu min rizqillahi ve la te'sav fil erzi müfsidin. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ. Evet, burada. مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ kelimesindeki duruş dikkatinizi çekmiştir. Ne yaptık? Önce ra'yı cezim ile okuyoruz. Sonra da vat harfini hemen bitişiğinde cezimli olarak. Mimma tunbitul erz. Devam ediyorum. Yuhric.

0: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
1: Evet, bu kelime burada dikkat çeken bir kelime ve dikkat çeken bir duruş yaptık.
0: Hüve hayr.
1: Bakınız ra ince. Aslında biz şunu biliyoruz. Ra cezim ile okunduğu zaman kendisinden öncesi de cezim, ondan öncesi de üstün hareke olduğu zaman aynen buradaki gibi ra kalın okunur. Ancak istisna bir durum var. Eğer cezimli olan ra'dan önce harfi lin dediğimiz ya harfi kendisinden önce üstün harekeyle gelmiş olursa o cezimli olan ya, burada ra harfi ince okunur. Ra harfi için böyle bir kural var. Demek ki ra cezimli okunuyor, kendisinden önce sakin bir ya ve öncesi de üstün bir hareke ise bu durumda durulduğu zaman ra ince olarak okunuyor. Aslında burada geçilseydi hüve hayrun ih hayrunih bitu diye. Evet, onu da ifade edeyim. Hüve hayrunih bitu diye ra kalın olarak okunacaktı. Ancak burada durduğumuz için ki durmamız mananın tamamlanması açısından çok daha önemli.
0: Hüve hayr
1: demek suretiyle ince olarak okuyoruz. Devam ediyorum.
0: İhbitu misran fe inne lekum ma seeltum. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

0: يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. Evet. بغير الحق. Burada da şeddeli bir kaf var. Kaf harfinde durduğumuz zaman kaf harfinin duruşunda kalkale harfi olması itibariyle kalkale sesini, yani kafın mahrecini depreterek patlayan bir sesle durabiliyoruz. Bi gayril hakku, hakku. Zalike bima asav ve kanu ya'tedun. Bir nokta daha var burada, açıklamadan geçmeyeceğim. Bima asav ve kanu. Burada asav kelimesinin sonunda cezimli vav var ve ondan sonra da harekeli bir vav var. Vav harfi. Şimdi burada cezimli olan vav diğerine, diğer kendisine sonraki vava idgam edilmektedir, ancak tutma yapılmaz. Neden? Bima asav ve kanu derken vav harfi şeddeli gibi okunur. Ama şeddeli olan vav harfinin de tutulamayacağını bildiğimiz için burada da tutmadan geçiyoruz. Yani şu yanlıştır. Bima asav ve kanu demek yanlıştır. Doğrusu, okuyarak bitireyim. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet efendim, bugünlük de dersimizi böylece tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Orhan Güler, Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler,

devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, an vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Fatih okunmuş. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus bir nafile ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette güzel ahlak. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah Teala'nın rızasına ve insanların hayrına uygun olan şeyleri emretmek, onun rızasına uygun olmayacak her türlü söz ve fiilden sakınmak ve sakındırmak her Müslümanın sorumluluğudur. Bu sorumluluğun adı emri bil maruf nehyi anil münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten men etmektir. İslam'ın gönderiliş gayesi iyiliği emretmek, kötülükten men etmektir. İslam dini Müslümanların diğer insanlara örnek olacak sağlıklı, huzurlu, gelişmiş bir toplum oluşturmasını hedefler. İyiliklere sarılıp fenalıklardan kaçınmasının yanı sıra bu konuda başkalarını da yönlendirmesini ister. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız" övgüsüyle bunu açıkça beyan eder. Ali İmran Suresi 110. ayet. Öte yandan kötülüklerin toplumda yayılmasını da asla onaylamaz. Adam sen daldırma geç git anlayışının asla Müslümanın anlayışı olamayacağını vurgular. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde "Hayra vesile olan kişi onu yapmış gibidir" buyurarak İnsanları hayrın her türlüsüne anahtar olmaya çağırır. İyilik ve güzelliğe giden yolların artırılmasını, kötülüğün ve çirkinliğin kapılarının açılmamak üzere kilitlenmesini ister. Toplumda kol gezen kötülüğün bir gün bizim kapımızı da çalacağının asla unutulmaması konusunda bizleri uyarır. Her işte olduğu gibi iyiliği emredip kötülükten uzaklaştırmanın da elbette bir usulü ve üslubu vardır. Bu görevi yerine getirecek bir Müslüman, Rabbimizin sevgili peygamberimize, "Sen kaba katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi" uyarısını asla unutmamalıdır. Zira mümin yumuşak huylu, müjdeleyici ve kolaylaştırıcı olmalıdır. Nefret ettirmeden, zorlaştırmadan insanları hikmetle ve güzel öğütle iyiliğe çağırmalı ve muhataplarına merhametli davranmalıdır. Müslüman, Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de öğrettiği şu duayı dilinden düşürmemelidir. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
2: Kırk ayette güzel ahlak.

0: 18. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1 ila 20. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Mü'minun suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar, sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler, bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler, emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi döllenmiş yumurta, alakaya çeviriyor, alakayı şekilsiz et yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde, sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde, bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?

musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken, tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi: Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir, ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için, güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Herkesin kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz.
Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki, sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa, ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de, içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de büyüklük taslayarak, körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun, biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi yeniden diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz? De. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir? Diye sor. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu? De. Biliyorsanız söyleyin. Bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir? De. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz? De. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik, onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de,

O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da, onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz biz iman ettik, bizi affet, bize acı, sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz, ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor, derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu ayetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütuf ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tövbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu?

0: O iftiraya atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır.
1: Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır.
0: Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz ve Sübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı? Ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları, yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tastaman verecektir ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları,
1: kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasında da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlanmalarından sonra onlara Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. Bilinsin ki Allah onların zorlamaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.

dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de, satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler, anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki, göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da, Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var, yoksa şüpheye mi düştüler ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin.
Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah, içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın. Zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken, elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize, birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmış iken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resul'ün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir.

0: Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir, dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz, dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular, diyecekler. İşte, ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz, ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa, ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir.
1: Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1-20. ayetlerin yer aldığı 18. cüzün mealini dinlediniz. Thank you.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1-13. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler, göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz. Yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki, yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan

görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Hayra koşmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Bakara Suresi 148. ayet.

Dünyada insanlar bir yarış içindedirler. Bu yarış bazen hayırda, bazen de şerde olur. Hayırda yarış, sadece para veya malını hayırlı işlere sarf etme şeklinde anlaşılmamalıdır. Kişinin kendisine, aile fertlerine, çevresine, ülkesine ve milletine daha da öteye giderek tüm insanlığa yaptığı iyilik ve güzellikler de hayırda yarış olarak telakki edilir. Bu yarışın çeşitli alanları vardır. Bu alanlardan birkaç örnek sunalım. İmanda yarış. İmanın güçlü olması, kalbe yerleşmesi ve onun tadına varabilmek için yarışmak. İbadetlerde yarış. İbadetlerin zamanında tam ve eksiksiz olarak yapılması, riya ve gösterişten, acelecilikten uzak durarak ibadetin ruhuna uygun ihlas ve samimiyette yapılması. Ahlakta yarış. En güzel ahlaka sahip olmak, tüm kötü huylardan arınmak için çaba göstermek. İşte yarış. İşini güzel ve mükemmel bir surette yapmak, elinden gelen bütün hüneri göstermek suretiyle işini sağlam ve zamanında yapmak. İnsanlığa hizmette yarış. İnsanın Allah'ın yarattığı en değerli varlık olduğu gerçeğinden hareketle ona değer vermek, insanı bir veli nimet olarak kabul edip cinsiyet, ırk, fakirlik, zenginlik, sosyal statü, kılık kıyafetine bakmadan ona karşı gereken ilgi ve alakayı göstermek. Ezilmiş, sahipsiz, yetim ve dul kalmış insanların ilaç parası bulamayan, başını sokacak yuva bulamayan kimselerin ellerinden tutmak. Vatana hizmette yarış. Güzel vatanımızın kalkınması, hür ve bağımsız olarak yaşaması, milletler içinde hak ettiği dereceye ulaşması, ülkenin birlik ve beraberliğinin, dirlik ve düzeninin korunması için çalışmak. Ülkemizi geri kalmışlıktan kurtarmak, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ülke insanının hizmetine sunmak için gayret göstermek, iş ve üretim sahaları açmak. Eğitimde yarış. Sahip olduğumuz yavrularımızı çağın en son imkanlarını kullanarak, gelecek kuşaklara hazırlamak için maddi ve manevi imkanlarını seferber ederek, tarihimizde şerefle yerini alan Biruni, İbn Sina, Gazali, Farabi, İbn Rüşd, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre gibi ilim ve irfan adamlarını, keşif ve icatların öncülerini yetiştirmek için gayret sarf etmek. Üretimde yarış. Azami derecede verimlilik ilkesine riayet ederek arazilerimizi ihya etmek, bilinçli tarım ve besicilik yapmak, üretim alanlarını çoğaltarak üretimi artırmak, hizmette kaliteyi artırmak, ihracatı artırarak memleketin kalkınmasına yardım etmek, bozuk ve kalitesiz mal üretmemek suretiyle güven temin etmek. Bunları daha da çoğaltmak mümkündür. Başta da ifade ettiğim gibi bu ayeti kerimeyi sadece fitre, zekat, sadaka vermek olarak algılayıp hayırda yarışı bu kapsamda değerlendirmek bizi yanıltır. Ayeti kerime hakkında şunu da ilave etmek yerinde olacaktır. Müslüman, lüzumsuz ve gereksiz iş ve tartışmalarla uğraşmayacak, yapması gereken neyse onu

0: Bunu yapacak, sadece şekle değil, o şekil içindeki ruha da bakacaktır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 2 ila 6. ayetlerin meali. Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariyeyle yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz, hemen mallarını kendilerine verin, büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israf ile ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin, yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter. Nisa suresi 2. ayetin tefsiri. İnsanoğlunun dünya hayatında mutluluğu bulabilmesinin ve yaratılış amacını gerçekleştirebilmesinin maddi şartları arasında ikisinin önceliği vardır. A. Aile ve cemiyet içinde sağlıklı, dengeli ve düzenli insani ilişkiler. B. Adil ve makul bir insan-servet ilişkisi. Birinci ayette önemli tavsiye edilen aile ve akrabalık bağlarına riayetin tabii sonuçları olarak, ikinci ayetten altıncı ayetin sonuna kadar, geniş ailede yetimlerin haklarından söz edilmiş, velisiyle yetim arasındaki şahsi ve mali tasarruf ilişkisi kaidelere bağlanmıştır. Aradaki iki ayette evlilik ve mehir konularına temas edilmiştir. Ancak bu temas, yetimlerin hukukuyla ilgili kaideler koyma ve tavsiyelerde bulunma iradesinden doğduğu için dolaylı olmuştur. Yani, meşhur teaddüd-i zevcat birden fazla kadınla evlenme izni doğrudan hüküm konusu olmamış, yetimlerin haklarını korumak için bir araç olarak ve bu münasebetle zikredilmiştir. 7. ayetten itibaren de servet dağılımının en önemli unsurlarından biri olan miras hükümlerine yer verilecektir. İnsanoğlu bugüne kadar savaşa, tabii felaketlere ve ölüme çare bulamamıştır. Bir gün savaşa çare bulsa ve devamlı bir barış ortamı sağlasa bile, dünya hayatını diğer ikisiyle beraber yaşayacağı anlaşılmaktadır. Savaşlar, tabii felaketler ve ölümler arkada babalarını ve analarını kaybetmiş çocuklar bırakmaktadır. Babasını kaybeden her çocuk yani yetim, şahsı ve malları için bir koruyucuya, eğitici ve temsilciye muhtaç olur. İşte bu koruyucu ve temsilciye veli denir. Velinin vazifesi yetimi görüp gözetmek, onun şahsi ve mali menfaatini korumaktır. Yetimi himayesi altına alan, koruyup yetiştiren kimselere Resulullah'ın cennette kendileriyle beraber olacağı müjdesi vardır. Bunu yapmayan, üstelik yetim malını yemeye, gasp etmeye, onu kendine ait kötü malla değiştirmeye kalkışan veli, görev ve yetkisini kötüye kullanmış, emanete hıyanet etmiş olmaktadır. Temizi ve iyiyi pis ve kötü olanla değiştirmenin bir başka şekli de helali bırakıp haram olanı, hakkı olmayan şeyi almak

yemektir. Haramdan yararlanmaktır. Üçüncü ayetin tefsiri. Yetimler çoğu defa velileri tarafından evlendirilmekte, damat adayı ve evlilikle ilgili olarak ileri sürülen şartlar konusunda da velilerin isteği belirleyici olmaktadır. Yetim bir başkasıyla evlendirilirken onun menfaatinin koruyucusu velidir. Eğer aralarında dinen evlenme engeli bulunmayan yetim bir kızla velinin kendisi evlenmek isterse, bu takdirde onun koruyucusu yoktur. Zira şartları belirlemek de aynı zamanda evlenme akdinin diğer tarafı olan veliye kalmaktadır. Bu durumda hakkın kötüye kullanılması, yetimlerin hukukunun zayi olması ihtimali artacağından velilere adaletten sapma riski karşısında himayeleri altında bulunan yetim kızlarla evlenmek yerine başka kadınlarla evlenmeleri tavsiye edilmekte, ikişer, üçer, dörder demek suretiyle de dünyada evlenilecek kadınların tükenmediğine, velayeti altındaki yetim kızlar dışında birçok kadının bulunabileceğine işaret buyurulmaktadır. Hazreti Ayşe'nin "Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız" mealindeki ayetin geliş sebebi olarak zikrettiği yaygın adet ve sorular, daha önceki açıklamanın tarihi bir vakıa olduğunu göstermektedir. Buna göre veliler, ya mallarına göz koydukları için istemedikleri, sevmedikleri halde himayeleri altındaki yetimlerle evleniyorlardı, yahut da isteyerek evleniyor fakat mehirlerini ve çeyizlerini emsaline göre eksik belirliyorlardı. Ayetin dolaylı olarak temas ettiği birden fazla kadınla evlenme, taaddüt-i zevcat yani polijeni, imkanı ve adeti, İslam'ın geldiği çağdan çok öncelere uzanmaktadır. O çağlarda Mısır, Hindistan, Çin ve İran'da, eski Yunan ve Roma toplumlarında, Yahudilerde ve Araplarda ya nikahlamak ya da evde veya evin dışında bir yerde dost tutmak suretiyle erkekler birden fazla kadınla evlilik yapıyor veya evliliğe benzer ilişkiler yaşıyorlardı. Bu devirlerde birden fazla kadınla evlenmenin çeşitli sebepleri vardı. İslam'ın geldiği bölgede, özellikle köylerde ve dağ başında yaşayan bedevilerin çok kadınla evlenmelerinin baş sebebi hem düşmana karşı korunmanın hem de çevresi üzerinde hakimiyet sağlamanın güçlü ve muharip nüfusa ihtiyaç göstermesidir. Diğer sebepler arasında kırsal hayatın güçlüğü ve birçok emekçiyi gerekli kılması, kabileler arasında sürüp giden savaşların, yağma, baskın ve talan hareketlerinin çok sayıda erkek ölümüne sebep olması, bunun sonucu olarak da kadın erkek arasında sayı dengesinin erkek aleyhine bozulması gösterilebilir. Şu halde erkeğin birden fazla kadınla evlenme imkan ve uygulamasını İslam getirmemiş, mevcut uygulamayı belli şartlara ve hukuk kurallarına bağlamak suretiyle iyileştirerek devam ettirmiştir. Devam ettirirken de iki durumu birbirinden ayırmış olduğu söylenebilir. A. Henüz evlenmemiş olanlara bu ayette bir kadınla yetinmeleri tavsiye edilmiş, birden fazla kadınla evli olanlar için adalete riayet edememe tehlikesinin bulunduğu, bundan uzak kalmanın en uygun yolununsa bir kadınla evlenmek olduğu dile getirilmiştir. B. 129. ayette ise birden fazla kadınla fiilen evli olanlara hitap edilmiş, birden fazla kadın arasında adalete tam riayetin mümkün olmadığı bir kere daha hatırlatıldıktan sonra, hiç olmasa adaletsizlikte farklı ilgi ve muamelede ölçünün kaçırılmaması istenmiştir. Beşeri sistemler köklü değişikliklere uğratılarak amaca uygun hale getirilirler. İslam'da bir bütün halinde köklü değişim söz konusu değildir. Onda değişmez kurallar vardır. Ancak bir kural, bir hüküm uygulandığında tabii olmayan olumsuz bir sonuç doğuyorsa uygulamayı durdurma imkanı da mevcuttur. Bu cümleden olarak tarihi ve sosyal şartlara bağlı bir cevazdan, izinden, serbest bırakmadan ibaret olan çok kadınla evlilik genellikle kötüye kullanıldığı ve olumsuz sonuçlar doğurduğu takdirde Müslümanların veya yetkili temsilcilerin kararıyla engellenebilir. Bu tasarruf Allah'ın hükmünü değiştirme anlamına gelmez. Bu tıpkı şartlarını yerine getirememekten korkan ferdin tek kadınla evli kalmayı yeğlemesi gibidir. Şartları oluşursa ruhsatta geri döner. Mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin tavsiyesi de yetimlerin ve kadınların haklarına riayet gerekçesine dayanmaktadır. Ancak bunda cariyenin de menfaati vardır. Allah Teala önce aile bağı içinde hür kadınlara ve yetimlere yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmayı murad etmiş, bunu sağlayacak hukuki düzenlemelere ışık tutmuştur. Aynı zamanda

0: Anda ve bir çırpıda kölelik ve cariyeliği kaldırmak hikmete uygun bulunmadığından, bunu da zaman içinde kaldırmanın çok yönlü tedbirlerini vahyetmiştir. Kefaretler, ibadet sayılarak teşvik edilen ihtiyari azat etmeler, kölelere tanınan çeşitli haklar, onların özgürlüklerini kazanmaları konusunda kendilerine maddi yardım yapılması yönündeki teşvikler, köleliğin kaynaklarını kurutmaya yönelik yasaklar bu tedbirler arasındadır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki, yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Ahmet Demir. Nebe Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik.

Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisine Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette iyilik. Allah Teala Bakara suresinin 148. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Allah insanları birbirlerinden farklı özelliklerde yaratmıştır. Ancak her insana akıl ve özgür irade verilmiştir. İnsan aklıyla düşünür, doğru veya yanlışa özgür iradesiyle yönelir. Geçmişten günümüze toplumlar ibadetleri için kıblelerini iradeleriyle kendi örflerine göre belirlemişlerdir. Allah insanlara İslam'la son kıbleyi bildirmiştir. Tartışmasız yeryüzünün merkezi, tüm insanların kıblesi Kâbe olmuştur. Kıble, inananlar için Allah tarafından bahşedilmiş tam bir nimettir. Fakat inkarcılar için her daim bir uyarıdır. Allah kıble bilincine sahip müminleri tertemiz bir şekilde seçip ayıracaktır. Kıyamete kadar inananların kıblesi Kâbe'dir. Bundan sonra asıl yapılacak iş iyilikte yarışmaktır. Çünkü Allah ahirette insanları bir araya toplayacak ve yaptıklarından sorguya çekecektir. İslam bütün insanları iyiliğe, güzelliğe davet etmekte ve bizlerden insanlığa faydalı işler yapmamızı istemektedir. Rabbimiz bunların yanında iyilik ve hayır yolunda başkalarına örnek olmamızı ve hayırda yarışmamızı ister. Yardımlaşma, dini ve ahlaki bir görevimizdir. Bu görev, iyilik ve takva yolunda yardımlaşmayı emrederken, günahtan, düşmanlıktan ve Allah'a karşı gelmekten sakınmayı ifade eder. İyilik yarışı tatlı sözden güler yüze geniş bir yelpazede olup özünde fedakarlık vardır. Müslüman bu geniş sınırlarda kendisi ve tüm insanlık için hayrı istemeli, hayra teşvik etmeli ve insanları kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışmalıdır. Hayırda yarışan mümin, çevresine, mazlumlara, yoksullara merhamet dağıtan bir rahmet bulutu gibi olmalıdır. Müminin cömertliği ve fedakarlığı, merhametin varlığını, merhametin varlığıysa imanın varlığını gösterir. Çünkü mümin, vahye kulak verir. İman ve amelde öne geçenler, ahirette de öne geçenlerdir.

0: İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir.
1: Kırk ayette iyilik.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mansur Sağar. Duha Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Duman. Şura Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Furkan Suresi 21 ila 77. ayetler, Şuara Suresi ve Neml Suresi 1 ila 55. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki, onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün, işte o zaman günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar, perdeler açılacak, melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik Rahman'ındır ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul, Rabbim, kavmin bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar.